0: partimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1.234.210.000 euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
0: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
2: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya, ama bir gece yattı diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
0: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Radyo Radar 91.8.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Radyo Radar 91.8.

Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen. Masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı burs programında kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında yüksek öğretim kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1.234.210.000 euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız, hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri Arge Merkezi'nde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Arge Merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya ama bir gece yattı diye 10.000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

giden saçlarım beyazlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küs.

tüketemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanlışım

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1.234.210.000 euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARGE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARGE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya, ama bir gece yattı diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz. Yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi, son ver

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasası

0: Masasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi kurşun Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
0: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
2: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya ama bir gece yattı diye 10000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
0: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri, ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya, ama bir gece yatta diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
5: Sağlık Rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARGE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARGE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya, ama bir gece yattı diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melikgazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. İFES kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bon Voyage filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radyo.

0: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında yol açıktı. Sizlerle beraberiz.
1: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol açık.
2: Radyo Radar yol açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
1: günaydın, sanırlar. Günaydınlar herkese.
0: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor hala.
3: Evet.
0: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan. Kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
0: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param. Benim param o da benim. O da benim. Senin param o da benim. O da benim. Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
3: Okuduğunu. Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
4: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
1: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
0: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
4: Hepinize selamlar olsun. Yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla yol açık başlıyor.
5: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar dileriz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında yol açıkta sizlerle birlikteyiz 5. yılımıza ve bugün de haftaya başlatmış oluyoruz. Ben bu kez Ankara'dan, Halil Bey ise Kayseri stüdyolarımızdan sizlerle birlikte olacak. Halil Beyciğim günaydınlar diliyoruz efendim.
6: Buz gibi bir Kayseri sabahından günaydın, hayırlı sabahlar
3: Mustafa Bey.
4: O kadar soğuksa işimiz var o zaman. Çok mu soğuk orası?
3: Soğuk. Bir hayli soğuk. Yani 14-15 derecelerde ve hava kapalı. Ara ara da yağmur atıyor. Gece de yağmur yağdı. Sizin Ankara ve İstanbul'dan bu tarafa doğru gönderdiğiniz yağmurlar dün akşamdan itibaren etkili Kayseri'de.
4: Vallahi, hala da atıştırıyor yer yer. Biz göndermedik ama dün gece saatlerinde bir önceki gün gece saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıktım. Dün akşam da Ankara'ya doğru yeniden geldim. Araçla gittim geldim. Hem fuar vesilesiyle hem müsiyatın fuarı vardı. Hem de birkaç görüşmem vardı. Açıkçasını söylemek gerekirse tüm otoyol boyunca, tüm otoban boyunca müthiş bir yağmurla gittik geldik. Göz gözü görmüyordu. Kazalar, yanan araçlar vesaire, bunlardan bahsetmiyorum ki. Ankara'da sayfamızda bunları da gösterdik ki geçerken gördüklerimizi de gösterdik. Ama hakikaten yol içinde, alan içinde zordu. Özellikle Bolu kısmında artık şey noktasına gidiyordum. Yani karla karışığa doğru yaklaşıyordu özellikle Bolu tarafında. Aynen öyle. Bir kış geldi mi acaba, hani tamam ya sıkmayın canınızı, hava zaten ısınacak 3-5 günden filan dediğimiz yere birazcık daha var gibi. Hatta bugün itibariyle Kayseri'de saat 18'e kadar yağış ve yağışta ara ara yağış devam edecek gösteriyor meteoroloji. 14 ila 20 derece arasında hava sıcaklıkları gecip gelecek gibi görünüyor. Yarın itibariyle cuma, cumartesi ve pazar itibariyle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava var. En düşük 11 derece, en yüksek 26-28 derecelere kadar çıkıyor.

0: diyor ama önümüzdeki hafta pazartesi yeniden yağış gösteriyor vatandaşların bilgisine. Yani çok da artık o yaz havasına yeniden dönemiz yok. Orada dönemiyoruz artık. Orası birazcık patlamış gibi görünüyor. Orada birazcık
1: Önümüz
0: zorlanacağız
1: kış
0: gibi görünüyor.
1: belli oldu. Önümüz kış.
0: Aynen öyle. Valla Allah hakkımıza kolay hayırlısını versin.
1: Amin.
0: Ve kışa doğru da dediğin gibi dönmüş oluyoruz. Kış merhaba demiş oldu bize. İnşallah kışa hazırlıklarımızı da tam olarak yapmış oluruz. Bu arada tabii ki izleyicilerimize, dinleyicilerimize şunu da hatırlatmak lazım. Kış geliyor. Kışın hazırlıklarının içerisinde bir otoyol içinde hazırlık kısmı var. Artık yavaş yavaş belki de önümüzdeki ay itibariyle hazırlıklarımızı tamamlayıp kışlık lastiklerimize doğru geçme zamanı da gelecek. Çünkü ani bastırabilecek mevsimin dengesizliğini hesap ettiğimizde ustalar şimdi bize kızmasınlar ama Eylül'ü geçince Ekim başı itibariyle yağmurlar da başlayınca artık kışlık lastik için de zamandır diyelim. Çünkü kışlık lastik sadece sizi karlı yollarda korumuyor. Aynı zamanda yağmur direnciyle de sizi yola tutacaktır. Bunun için artık vakti geldi gibi geliyor. Halil Bey ne
1: Şöyle
0: dersiniz?
1: son cümle olarak da kışlık lastiklerinizi imkanınız varsa şimdiden ayarlamaya çalışın. Alın taktırın anlamında değil. Alın kenarda dursun. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra zaten her türlü takılacak. Çünkü şu an fiyatlar daha uygun. Bak söyleyeyim, ben dün itibariyle fiyat araştırmasına başladım zaten. Fiyatlar
0: Evet,
1: uygun
0: mevsim
1: ve
0: geldi.
1: lastik bulunabiliyor. Her ebatta lastik bulunabiliyor. Ama Ekim'in sonu, Kasım'ın başını bekleyenler için o dönemde hem fiyatlar artıyor hem de aradığınız lastiği bulmakta zorlanırsınız. Ve kar yağmadan önce de taktırın lütfen ki kar yağdığı gün hatırlayın geçen sene 3 gün sonrasına 4 gün sonrasına gün veriyordu otolastikçiler.
0: Evet.
1: Alamam diye ve bu arada da mağduriyetler oluyordu. Yani neyin geleceği belli. Tedbiri şimdiden almakta fayda var.
0: Valla bize de artık yavaş yavaş geleceği için biz bu hikayeyi birazcık rahatlatalım. Kendimizi de yavaş yavaş buna doğru hazırlayalım deriz. Efendim hava durumu önce olunca önce onu konuşuyoruz ama piyasaya da bir dönelim. Piyasada neler oluyor bir bunlara da izninizle bakmış olalım. Çünkü paranın durumu da en az bizi bu kadar ilgilendirmiş oluyor. An itibariyle dolar kuru 48 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 55 lira 74 kuruş bandından işlem görmekte. Altının ons fiyatında gerileme var. 4289 dolara kadar düşmüş durumda altının ons fiyatı 4300 seviyesinin altına inmiş oldu. Brent petrolü ise şu an itibariyle 102 dolar 27 centlik bir fiyat söz konusu. Amerika Çin pazarı beraberinde İran Savaşı derken hikayeye başka bir noktaya doğru gidiyor. Hani önce bir şundan başlayalım Ali'cim. Çok uzun zamandır konuşamadık. Ülkenin içindeki fon piyasası, okul saldırısı vesairesi derken bu kısımlara çok fazla giremediğimiz aşikar. İran-Amerika Savaşı'ndaki son durum ve son gelişmeleri senden kısa bir özetle çok uzatmadan bir alalım. Yorumlayıp Çin ve Çin'le ticaret ilişkilerinde çünkü oradaki o ticaret ateşkesi uzatıldı dün itibariyle ve dünyayı nasıl etkileyeceğine hep beraber bakalım.
1: Maalesef çok da iç açıcı şeyler söyleyemiyoruz. Bir taraftan her iki İran ve ABD tarafından açıklamalarda şunu söylüyorlar. Tekrar görüşme, tekrar bir masanın etrafında toplanmayla alakalı mesaj verirken aynı demecin içerisinde bir dakika sonra yoksa yok ederim, yoksa şöyle
0: Evet.
1: yaparım, yoksa böyle yaparım diye o tehditvari konuşmalar her iki taraf için de söylüyorum. Hem İran hem Trump tarafından, bizim sarı deli tarafından bu sözler söyleniyor. Bir ilave bir gelişme var mı dersen hayır yok. Öbür taraftan da üzerindeki işte Körfez'de Husilerin Suudi Arabistan gemilerine karşı abluka ve saldırıları devam ediyor. Hala enerjiye ulaşmakta sıkıntı var. Ukrayna, Rusya tarafında ise enerji kaynaklarına, petrol istasyonlarına, rafinerilerine ve depolama alanlarına karşı saldırılar hala devam ediyor. Tüm dünyada mazota ulaşma, petrole ulaşma konusunda sıkıntı devam ediyor. Ve bunun da biteceğine dair, kısa vadede biteceğine dair bir emare henüz görülmüyor. Görülmediği için de tekrar 102 dolara tekrar çıktı. Bakın 100 dolarlar ve 107-108 dolarlar seviyesinde gidip gidip gelmeye devam ediyor. Sanırım görünen o ki maalesef bir süre daha böyle devam edecek. Çünkü o belirsizlik de devam etmeye yani devam ediyor. O belirsizlik de devam ediyor. Kısa vadede çözülecek gibi durmuyor. Ne olur? Sonuç ne olur?
0: Evet. Diye. Yani Amerika'nın talebi, İran'ın talebi, sonuçta beklenti. Bir de savaşın başlangıcında biz yine İsrail'den bahsediyorduk. İsrail şu an savaşın içerisinde fiili olarak görünmüyor. Hatta Netanyahu ile ilgili son kararlar ve son gelişmelerde Amerika'nın Netanyahu'nun üstünü çizdiğini tüm Cumhuriyetçiler, Demokratlar dahil olmak üzere aleni gösteriyor. Seçilmesin bak. Seçilirse bak bak biz sizin yanınızda olmayız gibi bir ifade de var. Tabii ki burada İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan, sebep olmasıyla başlayan hikaye şu an İsrail'in yokluğuyla devam ediyor Netanyahu'nun desek herhalde yeridir.
1: Hani böyle mahalle kavgalarına, okul kavgalarında bir tane hırçın bir çocuk olur. Onu ona düşürür, bunu buna düşürür. Kavgaya başladı sonra kendisi kenara çekilir ya. Yani İsrail'in yaptığı da aslında bir anlamda buna benziyor. Ortalığı bir karıştırdı, tüm Orta Doğu'yu mahvetti ve şimdi kenarda duruyor. Ama kenarda duruyor derken İran, Arabistan, Suriye ya da diğer yerler anlamında değil. Oralarda geri duruyor ama Batı Şeria'da, Gazze'de, Lübnan'da hala saldırılarına devam ediyor. Her gün yine Filistinli kardeşlerimiz hayatını kaybediyor. Ve orada hala katliamlar da devam ediyor. Sadece o sınırların dışına çıkmadığı için şu son birkaç aydır biz zannediyoruz ki kenarda duruyor, uslandı. Hayır, yok, öyle bir şey yok. Önümüzdeki ayda seçim var. Kaçıydı? 10'u muydu? 12'si miydi? İsrail'de seçim var. O zamana kadar da yani nereden baksan 20 gün gibi bir zaman kaldı. O sessizlik devam edecek. Bakın söylüyorum, sessizlik devam edecek. Olmaz inşallah ama olursa ve tekrar yeniden başbakan olursa bakın bakalım ne oluyor. Kötü senaryo o zaman gelecek. Sonrasında 6 Kasım mıydı, 5 Kasım mıydı? Amerika'da ara seçimler var. Eğer yine Trump güçlü çıkarsa oturun gümbürtüyü seyreleyin. Kötü senaryo o zaman gelecek. Ve kendisi de zaten söylüyor. Ben seçimlerden sonra yani kışın İran savaşı öyle ya da böyle bitecek diye açıklamaları var. Ne demek bu? Ben duman edeceğim, mahvedeceğim. Şu seçimleri bir atlatayım da ondan sonra ben yapacağım. Biliyorum edasıyla yaptığı açıklamalar var. Maalesef önümüz işte Brent petrol niye düşmüyor? İşte bunlardan dolayı düşmüyor. Bu belirsizlik ve bu açıklamalardan dolayı henüz düşmüyor. Yukarımızda da Ukrayna, Rusya konusunda da yine benzer durumlar var. O yüzden çok iç açıcı cümleler kuramıyoruz maalesef Mustafa Bey. Evet. Şu an son güncel durum bu.
0: Tablo böyle gibi görünüyor. Dünya üzerinde de neyin ne çıktığını çok fazla göremiyoruz işte açıkçası. Yani nasıl olacağını da çok fazla göremiyoruz. Bunda net kullanmak lazım. Çünkü İran tarafında da savaş başladığında hızlı bitebilecek. Biliyorsunuz 8-10 günlük bir hikayemiz vardı. Bu hikayenin içerisinde biz ya herhalde biter. Yani füzeler gider, şatapat savaşı olur diyorduk. Şu an itibariyle savaş devam ediyor. Karşılıklı olarak atışmalar var. Zayiatın ne olduğuyla alakalı dünya kamuoyunun basın üzerinden bildiği ve tanıdığı bir nokta yok. Ama kıyasaya devam eden ve petrolü sürekli olarak üst seviyede tutan bir alan var. Her ne kadar Trump petrol savaş biter bitmez bitecek dese de petrolün bu kadar yüksek olması ve fiyatların bu kadar fazla olması en çok kimin işine geliyor diye sorduğumuzda cevabı daha rahat alabiliyoruz. İki tarafta yani İran'da Amerika'da petrol üreticisi ve satıcısı olduğu için diğer durumları, fiziki durumları bilmem ama petrol fiyatının yüksek olması bu anlamda çok işlerine geliyor ki hakeza Rusya için de aynısı geçerli. Rusya'da bu fiyattan petrol ve bu fiyattan doğalgaz satmak onun için de kolay. Her ne kadar Rusya son dönemde birazcık ağır zayiatlar aslında Moskova merkezli drone saldırılarıyla. Ben de güçlüyüm gereğini fazlasıyla yaparım hikayesini ve kıvamını birazcık daha sanki ortaya koyuyor. Doğalgaz piyasasında durum çok farklı değil. Yana yakıla insanlar bu fiyatları bu hikayeler oluşturmuş oluyor. Bunun için de petrol hala yüksek. Petrolün de çok düşesi yok gibi duruyor. Altın karşısında da özellikle Fed'in faiz kararı sonrasında altında bir düşüş var. Düşüş devam eder mi? Çünkü FED daha sonra da yeniden altın düşürebileceğini söyledi. Halil'cim bir de bunu değerlendirirsen sevinirim.
1: Ya şöyle FED şu kararı da söyledi. Faiz artırımı devam etme ihtimali var sinyallerini verdi. Bu yüzden de altın daha da düşebilir. Eğer bir sonraki FED kararlarında yeniden bir 25 baz puan daha artış ki şu an 3.75-4'ler seviyesinde ne demek bu? 4.25 seviyesine gelmesi demek. Tekrar bu noktaya gelirse altın daha da düşer. Bak bu çok net ve açık. Bu bir şey değil. Kehanet değil. Çünkü yatırımın yönü nereye gidecek? Şimdi bizim Türkiye'de %40, %50'ler faizler, işte onlar bunlar derken adamlarda bu rakam 4'ler 5'ler seviyesinde. Oradaki bir 0.25 baz puan bile artması demek yatırımın yönünün milyarlarca doların başka bir yere kayması demek. Çünkü altın bir borsa, dünya genelinde bir borsa gibi düşün. Düşebilir, artabilir. Riski var. Ama öbür tarafta riski olmayan başka bir şey var. Faiz. Evet. Sabit faizler var. O yüzden yurt dışındaki yatırımcıların yönü, işte eğer o faizler artarsa garanti para oraya doğru gidiyor. Gidince de talebe olan, altına olan talep düşüyor. Düştüğü için de fiyatı geriliyor. Aslında denklem çok basit.
0: Denklem çok basit de cebe vurunca çok basit kalmıyor işte. Denklem onlar için bir basit ama totalde insanların altın ihtiyacını ve diğer alım satımları, altın borçlarını hesap ettiğin zaman her birimizde otomatik olarak ne oluyor acaba diye onlar için basit. Çok problem
1: bunu
0: değil.
1: Bunu bireysel bazda sen ben düşünüyoruz. Evet. Ama adamlar trilyon dolarlarla oynayan rakamlar için o 0.25 bile o adamlar için çok büyük bir para. Korkunç paralar yapıyor. İşte evet. Oradaki paranın yönünün değişmesi, senin benim gibi vatandaşı çeyrek altın alırken 100-200 TL aşağı mı alacağız, yukarı mı alacağız sorusunu getiriyor. Bizim evet. Davranışımız piyasayı etkilemiyor. Ama o adamların trilyonlarca dolarlık para yönünün hareketi hepimizi etkiliyor.
0: İlaç.
1: Durum bak.
0: Önümüzdeki dönem buyur. Lütfen devam edin.
1: Yok. Durum bu diyorum.
0: Valla önümüzdeki dönem, geçmiş dönem, son 3-4 yıldır özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu tarafa hikayeyi nereden yazdığımızı, kırmızı başlıklı kıza mı yoksa kurda mı üzüleceğimizi çok bilemediğimiz bir alana doğru döndü. Mağdur olanların suçlu mu yoksa suçsuz mu olduğundan da çok emin değiliz. Bunun içinde sürekli bir algı operasyonu devam ediyor. Arada bir de Husiler çıktı biliyorsunuz. Husilerin bölgedeki kendi ağırlıkları, İran'a olan yakınlıkları vesaire derken bölge artık çok tekin bir alan değil. Buradan tabii nasıl bir sonuç çıkar, dünya ticareti ne kadar etkilenir, işte bir miktar açığız yani. Hürmüz Boğazı'ndan bunlar geçiyor, Hürmüz Boğazı bunları gönderiyor diye devam ediyoruz ama uluslararası ticarette, navlun fiyatlarında da bir dengesizlik olduğu söz konusu. Bunun için de bu süreci de hep beraber izleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle yayınlarda, belki de canlı yayınlarda da seyrettiniz, New York'ta diplomasi trafiği devam ettirdi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu, net mesaj verdi. Özellikle Filistin konusunda da net mesajları verdi. Bunları anlatmaya çalıştı. Hakeza New York'ta Türk ve kardeş topluluklar buluşmasında bu arada yeniden bir araya geldi. Hiçbir zaman için ikinci sınıf hissetmeyeceğiz mesajını verdi. İşin açıkçası Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'deki temaslar sonrasında da Türkiye'yi veya dünyaya yansımasını hep beraber acaba ne olacak, yeni bir şeyimiz var mı diye bekliyoruz ama daha önce NATO zirvesinde Trump'ın Türkiye'ye gelmesi, Ankara'ya gelmesi hasebiyle de aslında benzerlerini mesela yaşamıştık. S-400'ler ve beraberinde parasını verdiğimiz ama henüz alamadığımız F-35'lerle alakalı hala muğlak devam ediyor. Bir taraftan hareketimiz devam ediyor yakınız ama bir taraftan da kısıtlamalar devam ediyor gibi. Dün Irak heyetiyle de Cumhurbaşkanı konuşmuş. Orada da Irak ile kritik bir böyle bir görüşme yapıldığı ifade edilmiş en azından ve mutabakat sağlanmış. Mutabakat da terör suçluk açısından kritik öneme sahip olduğu söylenmiş. Hatta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da beraber bir araya gelmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Irak ile görüşme sonrasında da ortak bir basın açıklaması yapılarak güvenlik alanında, İran güvenliği alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalınmış. Taraflar Sincar'da Irak Devlet Otoritesi'nin bütünüyle tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgede varlığının son verilmesi konusunda anlaşmaya varmış. Irak hükümeti son günlerde Sincar'daki silahlı yapıların devlet kontrolüne alınması ve silahların merkezi yönetime teslim edilmesi yönünde adımlar atılıyordu. Ortak açıklamaya göre İran söz konusu güvenlik uygulamalarında kaydettiği ilerlemeye paralel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri 5'i Kazikan yerleşkesinin kararlaştırılan mekanizma ve takvim çerçevesinde Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecekmiş. Başika Zilkan'daki Türk askeri varlığının geleceği uzun süredir Ankara-Bağdat ilişkilerinde güvenlik başlıklarından birini oluşturuyordu. İran kuzeyindeki söz konusu üslerin Irak tarafına devredilmesine ilişkin hazırlıkların gündemde olduğu ifade edilmiş ve burada Sincar'daki özellikle PKK bağlantılı yapıların silah bırakılmasıyla alakalı da bir anlaşma yapılmış. Amerika'da biz şimdi yanlışım varsa düzelteceğim. Bizim için bir kahramanlık gösterisi. Çünkü biz o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde dünya beşten büyük dediğinde ya da Filistin'in yaşadığı mezalimi anlattığımızda biz şahsen mutlu oluyoruz işin açıkçası. Ama dünya kamuoyu ve dünya basını bunu bizim gördüğümüz pencereden bizim kadar muhteviyatlı görmüyor. Atıyorum Pakistan'dan görülüyordur. Bu Hindistan'daki, Pakistan'daki Müslüman, Bangladeş'teki Müslümanlar tarafından, Mısır'daki Müslümanlar tarafından görülüyor, kabul ediliyor ya da reddediliyordur, onu bilmem. Ama dünyanın geri kalanı da gördün mü bak, yani bizim fokuslandığımız gibi Recep Tayyip Erdoğan konuşmuş diye bakmıyor. Ama haber değeri ve haber etkisi, viral etkisi var mı? Evet, mutlaka ki var. Özellikle Müslümancı olarak da önemli bir etkisi var. Çünkü Tayyip Bey, biz kendimizi bildik bileli desek herhalde yeridir. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda hem Türkiye'yi hem de Müslüman haklarını toparlamak için çok önemli açıklamalar yapmakta. Ama bugüne kadar da bu anlamda bir adım ne yazık ki dünya ileriye gitmedi. Bu bir eleştiri değil. Tam tersine dünyayı bir eleştiri. Siz ne kadar bağırırsanız bağırın, oradaki değişmez beş daimi ülkenin söyledikleri konusunda, söyledikleri dışında sadece bir görsel alan haline gelmiş oluyor. Evet, anıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama gücünüz kadar varsınız. Doğru mudur?
1: İşte o gücü artırmak adına da işte bu Mekke Anlaşması'nın aslında temelleri ve konuşulan konu şu. Şu an 3 tane ülke var. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bu sayının 40'a çıkması, evet, konuşuluyor. Talepler, evet, geldi. Bu Endonezya'dan Sri Lanka'ya kadar, Bangladeş'e kadar, Katar'a kadar bu yapının içerisinde olmak isteyen ülkelerin bu 3 ülkeyle, yani kurucusu olan Türkiye, Pakistan ve Arabistan taraflarıyla görüşmelerin başladığı ve taleplerin olduğu. Şimdi evet, söylediklerinde haklısın ama bu her bir söylem bir sonraki güçlenmenin adımları aslında. Hedefe giderken buradan ben yürüyerek örnek veriyorum, Ankara'ya geleceğim. Başladım yürümeye. 330 evet, kilometre mesafe. Yürüdüm bir saat yürüdüm, gittim Boğaz Köprü'ye. İnsanlar şunu diyebilir. Ya daha yolun neresindesin ki ya? Ama ben o hedefe doğru gidiyorum. Belki daha önümde zaman var. Ama o hedef doğrultusuna gidiyorum. Yorulacağım, edeceğim, dinleneceğim ama Ankara'ya doğru gidiyorum. Hedef bu. Ne zamana kadar? İşte o İslam dünyası. Belki hatta şu da konuşuluyor. İslam devleti olmayan devletler de bu yapının içine girmeyi isteyen ülkeler var. Bak, bu çok önemli. Evet. İslami ya da halkı Müslüman olmayan diyeyim, ülkelerin de bu yapının içerisinde var olması. Aradan birkaç yıl geçtiğini düşün. Şimdi tarih kitapları yazarken biz önümüzde bir işte lise tarih kitapları, ortaokul tarih kitaplarında biz 2000 yıllık bir tarihi 100 sayfada okuyoruz. Önümüzdeki 100-200 yıl, 500 yıl sonra yazılacak tarih kitaplarında bugünler belki 5 satırla anlatılacak. Ama bir şeyin nasıl cümleyi toparlamaya çalışıyorum. Hedefe giden yolda o toparlanmalar oluyor. Tayyip Erdoğan'ın o Birleşmiş Milletler konuşmasında konuşmalarını da takip ettim. Gurur duymamak mümkün mü? Hepimiz gurur duyuyoruz.
0: Değil tabii ki. Değil,
1: çok
0: tabii
1: güzel
0: ki
1: söyler. Aynen. Yani ve şu cümleyi kurdu. Ben de sadece İslam coğrafyası için söylemiyorum. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, nerede bir gözyaşı varsa ben onun da hakkını savunmak zorundayım. O savunma hakkını da kendimizde görüyoruz diyor. O kadar güzel, evet, cümleler ki. Yani bir vatandaş, Türk vatandaşı olarak, bakın siyaseti bir kenara bırakıyorum. Partizanlığı bir kenara bırakıyorum.
0: Yok,
1: bir
0: buradaki güzellikten yana Ali'cim, gerçekten kimsenin, ben işin açıkçası söyleyeyim, sağdan soldan kenardan ortadan kimlerden bakıyorsa baksın. Şimdi hikayeyi biz hep şöyle anlattık, şöyle de yazdık. Hatta bazı arkadaşlar eski AK Partililer diyelim, AK Parti'yi çok seviyorlar. Diyor ki ya AK Parti'yi şu anda da sevmeyenler, yani devam etmeyeceğiz diyenler. Şu an diyor dış politikaya AK Parti baksa, içeriye başka biri baksa, yani dış politikadaki o duruş ve sergilenen bizim görmüş olduğumuz irade hepimiz için gayet tatminkar. Ve oradaki konuşmanın tüm süresi boyunca fokuslandığımız alan da çok doğru. Zaten söylediğim ve izah ettiğim nokta buydu. Mesela bunu Müslüman coğrafyasında taraf olduğumuz noktalarda çok önemli bir ses ve yankılanma görüldüğü aşikar. Ama kastettiğim şu, Tayyip Bey dünya beşten büyüğü kaç yıl önce söylemişti. Yıllar oldu. Dünya hala beşten büyük değil ne yazık ki, keşke olsaydı. Dediğin gibi bu zaman alacak, mesafe alacak vesaire diye bakıyoruz ama ben şu kısımdayım birazcık daha. Biz buradaki şöven diyebileceğimiz, şöven belki doğru tanımlama olabilir ama coşkulu diyebileceğimiz, evet, daha doğrusu coşkulu açıklamalardan keyif alıyoruz. Ruhumuz tatmin oluyor ama dünyadaki dengeyi değiştirmek için coşkulu konuşmalardan çok coşkulu icraatlar gerçekleştirmek gerekiyor. Ülkemiz bunu yapıyor mu? Evet, kendi bölgesinde yapıyor. Önemli yatırımlar, önemli alanlar var. Hatta şu an mesela çok uzundur konuşmadığımız, dün gözüme çarptı, şöyle bir derinlemesine bakayım istedim. Yunan adalarıyla ve Yunanistan'la alakalı gerginliğimiz had safhada. Yani böyle karşı karşıya geldik ve geleceğiz üzerinde kıvamı kadar da yakın. Çünkü Yunanistan ve İsrail'le beraber işbirliği yaparak bu dönemde bu bölgeyi hem sıkıştırmak hem de kışkırtmak. Ama bir taraftan da bunu savaşmadan yapsak mı acaba derdine doğru düşmüş durumda. Irak'ta daha yeni yeni işte orada PKK, PYD varlığından çıkmaya çalışıyoruz. Suriye'de ne yaptığımızı biliyoruz ama sonuçlarıyla alakalı net verileri henüz çok fazla alamadık. Allah'tan Ermenistan vesaire tarafında hiç çatışmamız olmamıştı yakın dönemde ama yine de orada bir miktar sakinlik var. Ve dünyadaki bu özellikle İran-Amerika geriliminde hesaba katacak olursak çok rahat bir noktada ve pozisyonda değiliz. Ama acı itiraftan bahsedelim ki yıllardır hiç rahat ve güzel pozisyonda değildik Türkiye olarak. Yani bulunduğumuz coğrafya alanı itibariyle sürekli etrafımızda, yanı başımızda bir sıkıntı vardı. Bazen tarafıydık, bazen tarafı değildik ama bu her daim vardı.
1: Söylediklerin doğru ama şöyle düşün, bir siyasi parti lideri ortaya çıkıyor. Türkiye için konuşuyorum ya da herhangi bir ülke için. Dedi ki Ahmet diye biri, misal Ahmet olsun ismi. Ahmet diye biri çıktı, ben dedi işte yönetim için, iktidar için talibim. Kimse tanımıyor, kimse bilmiyor. Bu adam çıkıyor konuşuyor. Şimdi taraf toplamanın başlangıç noktası nedir? Söylemdir. Söylemlerle ikna etme ve sonrasında da icraata dönüşme. Tayyip Erdoğan'ın 2002'den öncesi siyasi hayatı, bir belediye başkanı. İstanbul, ya küçümsemiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak önemli bir şey. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, sonrasında cumhurbaşkanı olmasının yolu da işte o hatipliği, söylemleri, arkasında kitleleri koşturabilmesi ve kendini inandırabilmesi. Şu an dünya geneline düşün. 195 ülke mi var? 200'e yakın ülke var. Ve o konuşmalarından sonraki o alkış tufanını gördün mü, denk geldi mi bilmiyorum. Dünyada belki haritada yerini bulamayacağımız ülkelerin devlet başkanları, temsilcileri bile ayağa kalkıp alkışladı. Ve bunun sonucu ne olacak? Bak, biz istiyoruz ki bir söylem olduğu zaman, bugün söyledi yarın sabah icraat. Keşke öyle olsa ama maalesef öyle olmuyor. Fakat süreç içerisinde bu söylemlerle beraber taraf toplama, tarafla beraber de işin icraata ve birliktelikler. Ve bu belki önümüzde 5 yılı alacak. Bilmiyorum. 3 yıl alacak, bilmiyorum. Gönlümüz akşamdan sabaha. Ama siyasi tarihte bu böyle olmuyor. Yıllara sair bir durum oluyor. Ama bu gidişatın sonu, bir gün dünyanın 5'ten büyük olduğunu hepimiz göreceğiz. Ömrümüz yeter bizim şu an hayatta olanlar için, yaşı 50'den fazla olanlar için ömrümüz yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ama bizim çocuklarımız görecek. Mecbur görecek. Dünya buraya doğru gidiyor. Gidiyor. Ama bunu Tayyip Erdoğan özelinde söylemiyorum. Bir gün bir lider çıkacak ve onun etrafında toplanan diğer güçlerle birlikte o gücü eline geçirdiği anda, dur hop bir dakika, sen bugüne kadar 100 yıldır bunu yapıyordun, artık o iş, o devran döndü diyeceğimiz günler Allah'ın izniyle olacak. Gidişat bunu gösteriyor çünkü. Hani bu kahinlik değil. Sadece mevcut düzeni gördüğümüzde, nereye doğru gidebileceğini, o siyasi okuryazarlığı gördüğünüzde bu gidişatın sonunun ne olacağını az çok kestirebiliyoruz. Umarız ki ve inşallah ki çok uzun sürmez. Hepimizin gönlünden geçen bu. Ama durum bu. Şimdi şöyle düşünsene. Mekke Anlaşması yapıldı. 3 ülke var. İçinde nükleer güç var. Para var. Teknoloji birikim var. 3 ülkeden bahsediyorum. Bunun 6, 7, 8, 10 bir senenin içinde arttığını düşün. Şimdi İsrail, ABD, Rusya bu yapının içindeki ülkelere artık kolay kolay höt diyebilir mi? Kafa tutabilir mi? Tutamaz. Herhangi bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Bu 3 ülkenin ya da 10 ülkenin bir araya geldiğindeki o güçle beraber dünyanın herhangi bir yerinde bir mazlumun sesi çıktığında hepsi beraber bir hareket edip hop, bak yoksa tepene çökerim dediği anda oradaki sorunları çözebilir mi? Evet, çözebilir. Ama bunun için bir süreç ihtiyaç var.
0: Yani bu sürecin farkındayız zaten Ali'cim ama.
1: İnşallah bir an önce olsun dedi, dua ediyoruz tabii
0: ki. Senle baktığım nokta, hadise şu, ben bu olmaz olmayacak ya da bunun süreci, zamanı, bugün niye olmadı diye sormuyorum. Yani bu yaklaşım tarzımız belki bizim iletişimimizi birazcık zorluyor. Stüdyoda değilim, onun için sana böyle gözüne temas ederek belki de bunu anlatamıyorum. Bizim çok önemli bir kıvam haline getirdiğimiz uygulama dünya için bu kadar önemli hale gelmiyor. Bunun için ben aslında burada niye bunu yapıyoruz demiyorum. Tam tersine yapmamız lazım ve sonuna kadar da destekçisiyim. Ama gördüğümüz ve içeride baktığımız noktada biz var ya dünyaya var ya kısmı hikayeyi böyle tamamlamıyor. Şimdi bunu tamamlamak için yapmamız gerekenler kısmına geçmemiz lazım bizim. Yani geçiyoruz, geçmiyor da değiliz ama birçok konuda geçmemiz lazım. Yani çok başarılı olduğumuz yerler ve çok başarısız olduğumuz yerler var. Bu dengeyi toparlamadan ve bu dengenin idrakına varmadan dünya üzerindeki etkiniz rahat olmuyor. Bakınız şimdi konuyu da hem oraya da geçirmiş olurum. Amerika ile Çin arasındaki ticaret gelişmesi son 2 yıldır, 3 yıldır buradaki boykot kararı üzerine de konuşuyoruz. Doğru mu? Bunu yapacağız, bunu yapacağız. Orantı değişecek. Dünya piyasası değişiyor. Şimdi diyor ki ticari ateşkesi uzattık. Çin Devlet Başkanı Amerika ziyaretinde bulunuyor. Bilmem kaç yıl sonrasında. Ve sonrasında deniyor ki tamam biz ticari olarak biz birazcık şey yapalım. Ateşkesini uzatalım diyor. Ne zaman belli değil yani. Ama daha uzun süre bu tarifeleri düşük tutmak istiyorlar. Nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek amacıyla ticaret ateşkesine devam ediyorlar. Yani şimdi bizim buradaki güçlü olduğumuz söylem kısmı kadar ticari kısımda, uygulama kısmında, ham madde kısmında, askeri kısımda bunlarda da güçlü olmamız gerekiyor. Askeri alanda önemli hareketliliğimiz, bölgede önemli hareketliliğimiz olduğu aşikar. Ama içeriye döndüğümüzde ya da ticarete döndüğümüzde ya da ekonomiye döndüğümüzde de aynı rahatlığı, aynı konfor alanını elde etmemiz lazım. Çünkü biz bunlarla bu hikayelerin üzerinde devam ederken birileri hala üretim yapmaya, birileri dünya pazarının %70'ine, 60'ına, 80'ine, 90'ına hakim olmaya devam ediyor. Bu kısımda bence önemli noktalardan biri olarak gündemimizde durmalı, kalmalı. Çünkü güç demek sadece askeri güçlü olmuyor. Ekonomik olarak,
1: tabii ki,
0: toplumsal olarak tabanla müreffeh bir toplum yapısı olarak da mutlu olmanız lazım. Tabanınız içeride mutlu olmadığı zaman, tabanınız içeride rahat bir hayat yaşamadığı zaman dışarıya karşı çıkıp da hadi biz geliyoruz deme şansınız çok daha zor olur.
1: Mesela ekonomi olmadan güç olur mu? Evet, bazen oluyor. Örneği nerede? Kuzey Kore'de yaşıyoruz. Bir diktatöryanın elinde dünyanın belki Amerika'ya kafa tutacak, Rusya'ya kafa tutacak kadar nükleer silahları var. Var mı? Var. Ama halkı perişanlık içinde. Şimdi bir senaryo, ismini unuttum, Kuzey Kore devlet başkanı, diktatörü.
0: Çin.
1: Efendim?
0: Neydi? Kim Jong
1: Kim Jong miydi? Ha, kimin eli kimin cebinde diye bir şey vardı.
0: Ne?
1: Öldü. Kalp krizi geçirdi, yaşı ilerledi, bir şey oldu, diktatör. Sonrasında atıyorum kızı geldi. Kızı da bambaşka bir dünya görüşü içerisinde. Dedi ki bugüne kadar bir kapalı sistem içerisindeydi. Ben artık demokrasiye geçeceğim, seçim yapacağım. Ama yine ben seçileceğim ama dünyaya açılacağım dedi. Farklı bir şey söyledi. Ortaya farklı bir şey çekildi. O demir yumruk ortadan kalktı. Ve bir anda sosyal devlete doğru dönüştüğü anda vatandaş ne yapacak biliyor musun? Yaptığı ilk şey, ben açım. Sen bugüne kadar beni baskı altında tuttun, silah dedin, bütün alt ve üst yapıdaki her şeyi silaha ayırdın. Evet, kimse bize sataşamadı ama o artık sınırların açılmasıyla beraber, turizmle beraber ben de açım demeye başlayacak ve içerideki o kaynama o zaman olacak. Ama doğrusu ne? Ekonomiyle beraber silahlanmanın da birlikte olması. Bu saldırı amaç değil sadece. Mevzu niye silahlanırız? Birilerine saldırmak için değil. Birileri bize saldırmasın diye, caydırıcılık için. Kuzey Kore'ye kimse niye sataşamıyor? Adamın 15 bin kilometre, 20 bin kilometre menzilli füzeleri var. Satışamaz ki. Yapamaz ki. Ne zaman ki onlar, işte bu biraz önce söylediğim demokrasi dediğimiz ya da sosyalizme doğru, sosyal devlete doğru döndü, işte o zaman halkın içindeki ayaklanmayla birlikte gerçeklerle o zaman yüzleşecek. O zaman sıkıntı başlayacak. Ama keşke biraz önce söyledin, hani eski AK Partili olup bugün biraz daha muhalif olanların söylemleri o kadar doğru ki hemfikir olmamak elde değil. Dışarıda, dış ilişkilerde, uluslararası siyasette AK Parti devam etsin ama içeride bambaşka bir siyasi yapı oluşsun. Buna katılmamak da elde de değil. Biz dışarıda ne kadar ya dışarıdaki uluslararası arenadaki başarımızın değil %50'si, %10'unu biz içeride yapabilsek bir Türkiye daha olurdu. İşte bakın biraz önce şimdi Ragıp Usta gibi sağlam dinleyicimiz, o yıllardır bizi dinleyen Mehmet Güneş kardeşimiz de yazmış. Bu fon olayı ne olacak? İçeride o kadar çok böyle dolandırıcılık, titan, saadet zincirleri, resmi ve legal yoldan yapılmaya çalışılan o kadar çok şey var ki. Nereye doğru gidiyoruz? Bu sahtekarlıklar, bu dolandırıcılar ne zaman bitecek? İnan bilmiyoruz. Ve tüm bunlar da zaten ekonomimize yansımaların bir uç noktasından bir tanesi.
0: Evet.
1: Niye Türkiye büyüyemiyor sorusunun cevaplarından bir tanesi. 550 bin kişi parasını almak için uğraşıyor. Oğlumun bir arkadaşı, dün akşam konuşuyorduk, 4 milyon TL'si gitmiş. O tera mıydı? Terada.
0: Evet.
1: Sormuş ki babana sor ne olacak diye. Dedim vallahi bilmiyorum. Bu bir süreç var. 6 aylık bir yapılanma süreci var. Ama bu paraların eminim %90'ı gidecek. Geçmiş olsun. %90'ı. Ve çocuk da arabasını satmış ha. Bu sisteme girmek için. Bu fonu almak için. Sistem dediğim fonu almak için. Yazık. Üzüldüm. Çok üzüldüm. Gencecik çocuk.
0: Valla işte çarpılıyoruz. Sürekli olarak aynı yerde aynı dolandırıcılıklarla aynı hükümlerle uğraşıyoruz. Ve bunun içinde bu hikaye başka bir noktaya doğru gidiyor. Sadece toplumun bir noktasında değil birçok noktasında bizim huzura ulaşmamız gerekiyor. Huzurlu olmamız gerekiyor işin açıkçası. Burada işte fon yönetimiyle alakalı yaşadığımız hadise, Manisa'da yaşadığımız hadise ve diğer hadiseler hakikaten her birimizin ruhunu rahatsız eden bir kısım ve hiçbirimiz de ülkede ya çok rahatız, çok da iyiyiz böyle çok da keyifliyiz diyebileceğimiz durumda ne yazık ki şu an itibariyle değiliz ve böyle de gitmiyor işin açıkçası. Bu kısmı beraber bir çözmemiz gerekiyor. Hep beraber bir toparlamamız gerekiyor belki de. Ve bunu yaparken de toplumun tüm dinamiklerini hareketlendirmemiz gerekiyor. Şimdi ekonomik durumumuz hali hazırda ortada. Bunu söylemekten gerçekten nefret ediyorum ama dün İstanbul'da fuar alanında da aynı hikayeyle, aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Şu an gözümüz, kulağımız, gönlümüz tamamen yurt dışında yapabileceğimiz ticaretin üzerine dönmüş durumda. İçeride evet çok ciddi bir hareketliliğimiz, yoğunluğumuz var ama düzensizlik ve düzensizlik psikolojisi ve belki de hukuksal ve siyasi olarak tamamlanmamış psikolojisi bizi bence oldukça rahatsız ediyor. Mesela dün biliyorsun bu gündemi de ele almak istiyorum. Mansur Yavaş'ın partisinden istifası söz konusu. Şimdi etmesin ya edebilir. Herkes partisinden istifa edebilir, başka bir partiye geçebilir gibi böyle çok bir demokratik temayla bakıyorsunuz ama bölgeler ve iller üzerinde bakmış olduğunuz zaman insanların güvenip inanarak oy verdiği yerlerde biz o partiden değiliz. Biz bir partiye geçebiliriz. Biz bağımsız kalmayı tercih ediyoruz. Ülkede bazı şeylerin kodları ve ayarları çok hızlı değişiyor. Şimdi bunu bir CHP seçmeni olarak bir düşünelim. Yani böyle bir kendimizi CHP seçmeni yerine koyalım ve diyelim ki ya nasıl oluyor bu iş diyelim. Kendini bir Ankara'da yaşayan CHP'li olarak bir hesap et. Mansur Yavaş'a oy verdin, arkasında durdun, seçim kampanyasına gittin, destek verdin. Şu an itibariyle gördüğüm lüzum üzerine sandıktan gelen kısmı da evet önemsiyoruz ama biz bunu böyle yapıyoruz dedi ve kenara çekildi. Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden? Yani nasıl oluşacak böyle bir hadise? Bu noktada kilitlenip kalıyoruz. Yani bu noktada böyle boğazımız düğümleniyor tabiri caizse. Ve bu kısmı da bir şekilde aşmamız gerekecek. Yani siyasi anlamda da insanların mutlu olabilmeye ihtiyacı var. Şimdi... Sen Tayyip Erdoğan'ı sevebilirsin, ben sevebilirim ya da sevmeyebilirim. Bu aralığın içerisinde insanlar siyasi olarak başka bir yöne yöneldiğinde bile, yani bu sadece fondan vesaireden bahsetmiyorum, tüm düzlemin içerisinde elimizde ne kaldı? Düşünsene elimizde ne kaldı? Psikolojik baskılarımız ve ekonomik baskılarımız had safhada. Yakıt çok pahalı, şu şöyle, bu böyle. Peki elimizde ne kaldı? Burada dönüp dolaşıp bence aynı psikolojiye, aynı psikolojik alana doğru kilitleniyoruz gibi geliyor haricim. Yani bu kısımda da çok fazla veri alamıyoruz ve ülkenin içinde bulunduğu hukuki, siyasi, ekonomik düzlemin tamamını hesap ettiğimizde, asayişsel düzlemin tamamını hesap ettiğimizde hava tam itibariyle şu an dışarıdaki hava gibi. Yani iç karartıcı, soğuk ve böyle mevsim geçişi itibariyle de hani ne yapacağız ki şimdi, ne olacak şimdi diyebileceğimiz bir umutsuzluk vakasına gidiyor. Hatırlarsan mutlak putlan davasında da benzerini söylemiştim. Evet bir dava gerçekleşti. Partiyi ikiye böldünüz. Yeni bir oluşum çıktı. O oldu bu oldu. Peki sonra sonuç?
1: Dağılmaya devam ediyor. Dağılmaya devam ediyor. Özgür Özel'in bir söylemi vardı. Çok özür diliyorum parantez içinde. Özgür Özel'in bir söylemi vardı. Benim iki tane santraforum var diyordu değil mi? Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş'tı. İkisi de gitti şu an. Santraforsuz evet. Sahada. Şeye döndü, Galatasaray'a döndü. Osimhen olmayınca Galatasaray olmuyor ya, gol atamıyor ya. Ona döndü şu an. Ama şimdi olaya ister siyasi bak, ister adli yönden bak ya da hukuk yönünden bak. Her neresinden bakarsak bakalım. Mevcutta CHP ve yeni parti yöneticileri bu süreci doğru yönetemediler. Ve yönetememeye de devam ediyorlar diye değerlendiriyorum ben.
0: Evet.
1: Bu saatten sonra Mansur Yavaş sence CHP'nin ya da yeni partinin Özgür Özel taraftarlarının Cumhurbaşkanı adayı olur mu sence? Bence olur.
0: Vallahi Mansur Yavaş'ın planı ortalama olarak yeni değil. Daha önceki süreçte de işin açıkçası belliydi. Hatta ben bunu iki tarafa da söylemiştim. Yani muhtemel itibariyle önümüzdeki dönemde ben bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bağımsız olarak da kalacağım diyecek. Hazırlıklar zaten bu yöndeydi. Bunun içinde zannedersem bir süreç başlıyor ki süreçle alakalı da. Tamam, ben bununla alakalı da artık yönümü ve pozisyonumu çekeyim istiyor. Bir bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olma hadisesi var. İşin kötü tarafı ise şu. Kötü demeyeyim ama anlamsız tarafı, işte bundan birkaç hafta önceydi herhalde, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Hatta görüşmenin ardından şöyle dendi: herhalde bu AK Parti'ye mi geçecek diye konuşuluyordu işin içerisinde. Doğru mu? Yani bunlar konuşuldu. Hatta
1: konuşuldu,
0: işte
1: doğru.
0: Kayseri'ye geldiğinde, Tarihi Kentler Birliği'nde vesairede de bunlar konuşulmuş ve haber, yani en azından tartışılmış da olabilir mi acaba filan diye. Üzerine de tak diye ben partimden istifa ediyorum, bağımsız kalmaya karar verdim dendi. Muhtemelen çalışılacak ve gelecek yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir alternatif proje olarak duracak. Ben burada simülasyonu şöyle okuyorum. Şimdi Mansur Yavaş bağımsız kalıyorum ve ben belediyemdeyim, belediyemin başındayım dediği sürece biz sürekli olarak kendimize şöyle söyleyeceğiz: Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olacak, Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olacak diyeceğiz. Sonra adliye kadar gidecek. Bu muhalefetin kendisine Cumhurbaşkanı adayı bulması ya da birini yıldızlaştırmasını da çözmüş olacak. Yani çünkü düşünsene, hani Mansur Yavaş gibi bir isim var. Toplumun kabul ettiği ya da toplumun eyvallah dediği bir isim var. Siz bu ismi alandan çekiyorsunuz ve alandan çektiğiniz an itibariyle de Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız an itibariyle de, yani tamam işte Mansur Bey'i aday yapacağız. O zaman siyasi olarak bazı figürler güçlenmeyecek. Son noktaya kadar geldiniz. Son noktada Mansur Yavaş dedi ki, bu bir ihtimal tabii ki. Tersi de düzü de bir ihtimal. Yo, ben aday değilim ki dedi. Ne yapacağız?
1: Hiçbir şey.
0: Bir lider oluşturmak ya da bir hedef oluşturmak için elimiz zorlanacak. Doğru mu?
1: Doğru. Doğru. Şimdi birkaç tane ihtimal var. Mansur Yavaş yani bedenen neredeydi? CHP'deydi düne kadar. Ruhen neredeydi? Yeni Parti'deydi. Ama aklında ne vardı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Böyle üçe evet. Bölünmüş bir vücut düşün. CHP'den tabiri caizse sıtkını sıyırdı, ayrıldı. Tamam. Yeni partiye geçti mi? Hayır, geçmedi. Dedi ki ben bağımsız olarak kalacağım. Birkaç tane ihtimal var. Ne yapabilir? Belediye başkanlığı devam eder. 2029'da 2020 aday olmaz. Cumhurbaşkanı adayı falan hiç aklına bile gelmez. Bağımsız bir şekilde, bağımsız belediye başkanı olarak 2029'a kadar görevine devam eder mi? Eder. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonrasında siyasi arenadan çekilip ben artık torun seveceğim deyip tamamen siyasetten çekilebilir. Bu bir ihtimal mi? Evet, ihtimal. Düşük mü? Düşük ama ihtimal. Daha yüksek ihtimal ne? Ben işte söylediğim gibi bağımsız Cumhurbaşkanı adayıyım dediği anda bir karşılığı olur mu dersen, şahsi fikrim hiçbir karşılığı yok. %10'u bile geçemeyecek. Çünkü AK Parti'den zaten oy alamayacak. CHP'li olan oy veren insanlar, gönül veren insanlar Mansur Yavaş'a oy verir mi? %90'ı vermez. Yeni Parti zaten vermez. Geriye kim kaldı? %3-5. Peki bu ikinci ihtimal. Ben bağımsız aday, yani bağımsız aday olabilir mi? Tabii ki olabilir. Kanun, ben de olabilirim. Üniversite mezunuyum. 45 yaşını geçmişim. Bütün Cumhurbaşkanı olmak için sicilim temiz. Herhangi bir suç kaydım yok. Bir şeyim yok. Diplomam var. Onunla yana sıkıntı yok. Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim? Evet, kanunun ben de aday olabilirim. Bu başka bir şey. Ama karşılığı olur mu? Karşılığı olmaz. Bu da başka. Peki bu bir senaryo. Peki diğer senaryo ne? Ben sana bir kulis bilgisi vereyim. Dün akşam gece öğrendim. Biraz böyle kanalları karıştırırken. Sosyal medya ve başka böyle şeyin, daha küçük siyasi partilerin kendi grupları var. Oralarda bazen böyle bir stalk yapmayı seviyorum. Böyle görünmeden neler konuşuluyor diye. Mevzu şu, biliyor musun? Anahtar Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi'nin ortak adayı olarak seçimlerde karşımıza çıkma ihtimali daha yüksek görünüyor şu an. Üç partinin ortak adayı Mansur Yavaş, çünkü kendisi zaten 70'li 80'li yıllarda milliyetçi tabandan geliyor. Daha ülkücü tabandan geliyor. Bunların üçünün adayı olması, şimdi diyeceksin ki ya üçünün toplam oyu ne kadar? %10-12. Tamam, önemli değil. Ama Mansur Yavaş'ın bir ismi, öyle ya da böyle bir markası var. Bu sefer CHP ve yeni partiye de zorlama yapıp gelin siz Mansur Yavaş'ın etrafında bu koalisyonun içinde olun demek. Şöyle düşün. Üç parti dedi ki benim adayım Mansur Yavaş. CHP, Yeni Parti bir isimle uzlaştığını varsayalım ya da ayrı ayrı kendi adaylarının çıktığını varsayalım. %50'yi alma ihtimalleri nedir sence? Sıfır. Alamaz. O zaman bir aday üzerinde uzlaşılacak. Öyle ya da böyle. Görüşüm şu, benim öngörüm bu. Bu üç partinin adayı Mansur Yavaş, CHP ve Yeni Parti, yani Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nda bu koalisyonun içine girmeyi zorlaştıracak bir yapıyı oluşturmak.
0: Evet.
1: Bu da benim öngörüm.
0: Valla ben yani senaryo ve öngörülerin ötesinde burada bir noktaya gelmek istiyorum. İnsanların elindeki umudu aldığınızda insanlar normal davranmıyor. Hayır. Yani insanların elindeki bu umudu, siyaseten de bir umudu. Kazanır kazanmazdan bahsetmiyorum bak. Umudu almaktan bahsediyorum. Yani bu umudu aldığınızda, parça parça ettiğinizde şu an Türkiye, ben mi bu psikolojideyim ya da bana mı böyle hissettiriyor bilmiyorum. Yani kendimi de bu mottodan da çıkartmaya çalışıyorum ama insanların umutlanacağı, hareket edeceği, her şey güzel diyeceği bir alanı daraltıyoruz. Bu umutsuzluk yapısı toplumsal düzeyde başka kırılımlara, başka süreçlere sebebiyet verir. Ve bunun için biz bu hikayeyi bence birazcık daha demokratik, birazcık daha steril, birazcık daha alanda yapılı hale dönüştürmek zorundayız ve dönüştürmemiz gerekiyor. Birazcık ben öyle görüyorum ve öyle hissediyorum. Yoksa diğer türlü aldık başımızı gidiyoruz. Nereye kadar giderse, ne olursa. Mesele sadece seçimi kazanmak mı, yoksa ülkeyi başka bir noktaya doğru getirmek mi? Bu kısmı da belki de hep birlikte bir bakmamız ve toparlamamız gerekiyor. Çünkü sadece süreci toparlamakla alakalı, sadece ülkede seçimi kazanmakla alakalı bir hikaye yazmamamız lazım. Yani bizim bu noktaya gelmememiz lazım gerektiğini kanaatindeyim. Yoksa sadece seçimi kazandık. Tamam, seçimden sonra bize kalacak toplumun tabanda ve tavanda rahat ettiği bir ülkeye doğru dönüşmemiz lazım. Ekonomik anlamda bu çok yakın planda görünür gibi görünmüyor. İşte herkes şu an kulislerde konuşuyor. İşte Maliye Bakanı bırakacak, şu olacak, bu olacak. Maliye Bakanı geldiği günden beri bunu hemen hemen konuşuyoruz. Maliye Bakanlığı'nın değişmesi ekonomiyi kurtarır mı? Görünür itibariyle yakın planda hiçbir şey kurtarmaz. Yani bugün itibariyle en sevdiğiniz, en sevmediğiniz X, Y, Z şahsında geçirseniz ekonominin durumunu belli bir dönem böyle devam ettirmek ve görmek zorundasınız gibi görünüyor. Bunun için ülke için bence birazcık burada bir rahatsızlık verici bir tehlike çanı var. Toplumsal alan ve özellikle kışa girdiğimiz, kışa doğru yaklaştığımız şu dönemdeki pozisyon bunu bir miktar daha gösterecek gibi geliyor. İnşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah kendi baktığım pencere yanlıştır. Kendi baktığım pencere birazcık pusludur, sislidir, bulanıktır. Yani bunun için bir şey diyemem ama önümüzdeki süreci bu anlamda rahatsız edici ve önümüzdeki süreci müthiş derecede sıkıntılı görüyorum toplumsal anlamda. Ve dediğim gibi son dönemde yaşadığımız ufak tefek değil, fon olayı mesela. Yani fon vurgunu, milyar dolarlık vurgundan bahsediyoruz. Evet, devlet iş yapıyor işte. Terra Holding'i, onu bunu 10-15 kişiyi gözaltına aldı, tutukladı. Bunların yargılanması devam edecek. Ama meşhur neydi? Sazan Sarmalı. Organize İşler filmindeki hadiseye dönerim. Araba nerede? Para nerede? Yani tamam, yapmışsınız, Ponza'yı kurmuşsunuz, sistemi patlatmışsınız. Bugüne kadar da devlet bir şekilde size bunun için müsaade etmiş ve yol almamış. Peki nerede kardeşim? Nerede? Paralar nerede? Para yok ki ortada.
1: Ortada para yok. O zaman bir ufacık bir araya gireyim. Mehmet Güneş kardeşimin hem selamları var size ve bana, selamları var. Galip Usta da yazmış. Hocam. Ben de eski dinleyiciyim ama yorum yapmaya korkuyorum diye bir mesaj göndermiş. Galip Usta hiç korkmayın. Aklınızdan yüreğinizden geçen ne varsa rahatlıkla yorum yapabilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar yayınlarda sizlere de, söylemlerinize de, hem size hem de diğer dinleyicilerimize de yer veririz. Açtığın konuyla alakalı sormuş Mehmet Güneş kardeşim. Ona da hem de ufacık bir yanıt verelim müsaadenle Mustafa Bey. Diyor ki, özellikle Halil Bey, size sormak istiyorum. Bu fon olayı ya da medyadaki ve haberlerde yolsuzluk vesaire ekonomiye yük olan meşhur EYT yükünü geçmiş durumda gibi duruyor. Ekonomik olarak sizce daha ne olabilir, dahası ne olabilir? Devalüasyon olma ihtimali sizce var mıdır? Olabilir deniyor. Tabii ki bunlar medya haberleri. Saygılar Radar ailesi demiş. Bizden de kendisine selamlar. Şimdi konuyu aslında 1980'lere kadar inmek lazım. Banker Castelli. Mantığı neydi? Bir bankerin, şimdiki anlamda broker'ın, ben sizin paranızı alacağım, kullanacağım ve sonrasında da ben size yüksek getiri sağlayacağım. Bakın aslında 40 yıldır konuştuğumuz konunun mantığı aslında birebir aynı Mustafa Bey. Bugün yaşadığımız bu fon olayının da mantığı aynı. Senin bir paran var, insanların parası var. Bir araya birisi topluyor. Ben sizin adınıza bu parayı işleteceğim ve size yüksek kar marjı vereceğim ve yüksek getiri sağlayacağım. İnsanları kandırdıkları konu bu. Banker Castelli'nin durumu ortada. Sonrasında 90'larla beraber ortaya çıkan bir yeşil sermaye dediğimiz, hani bugün olmadığı için de söyleyebilirim, Kombasanların, Yimpaşların, Afraların, bu holdingleşmelerin yurt dışında ve yurt içinde aldıkları paralarla birlikte o zamanki şartlarda banka faiz oranı atıyorum %50 ise ben size %100 vereceğim, %200 vereceğim vaatleriyle insanların para toplaması ve insanların da güvenini kazanmak adına da bir takım yatırımlar yapması. İşte inşaat işine giriyor, otomotiv işine giriyor. İnsanlar diyor ki ya bunlar konuşup böyleymiş. Oo, benim de burada olmam lazım diyor. İşte örnek veriyorum, Merve kardeşim bu sistemin içerisine girmiş. O sistem devam ederken işte bu Ponzi dediğimiz saadet zinciri ya da Titan dediğimiz mantık birebir aynısı. Sisteme sürekli birileri girerse, çünkü Merve kardeşim girmiş, o bir para yatırmış, sonrasında ben girmişim, ben Merve'den aldığı parayı faiz olarak bana vermiş ya da benden aldığı parayı Merve'ye vermiş. Sonrasında sen girmişsin, senin paranla benim faizim vermiş. Sistem birebir aynı ama sisteme yeni para girişi kesildiği ya da sekteye uğradığı anda sistem çöküyor. İşte o yeşil sermaye zamanında bunlar yaşanmış. Sonrasında da hep bugüne kadar sadece adı ve yöntemi değişmiş ama mantığı aynı olan bu sistemler hep devam etti. Hatırlayın. O, ya bunu da hatta devletin yasal onay verdiği bankalar, yani bakın bırakın yan kuruluşları, bankalar, Demirbank bunun en büyük örneği, İmar Bankası bunun en büyük örneği, işte Cem Uzan olayları, dolarınıza ve markınıza, o zamanlar mark vardı, markınıza yüksek faiz, ortalama bir faizler o zaman 40 iken sana 80 verme taahhüdünde bulunan biri varsa o sistemden korkman lazım, bir adım geriye kaçman lazım. Ama biz insanoğlu olarak hep o iştahımız, yüksek para kazanma ya da hırsımız nedeniyle maalesef bu sistemin kurbanı oluyoruz. Ya hatırlayın, şu bir tane yani biraz ağzım bozmayayım ama bir dombili bir çocuk vardı. Ne yaptı? Tavuk besletti ya. İnek besletti, süt besletti. O kaç kişiydi? Rakam hatırlamıyorum ama o da yine bir 500 bine yakındı değil mi? Mağdur olan insanlar.
0: Evet.
1: O da
0: evet.
1: Ne yaptı? Çiftlikler kurdu. Göstermelik bir takım yatırımlar yaptı ama sonrasında da kaçtı gitti. Sisteme yeni birileri girmediği anda. Hatırlayın, bir taraftan İhlas'ın batma hikayesi neydi? Birebir aynısıydı. Bugün yaşadığımız aynısı. Döndük bugüne. Bu fon üzerinden yine aynı mantıkla sisteme birileri girdi. Girenin parasını bir önceki sisteme girenin faizini ödedi, ona söyledi, öbürüne söyledi, kulaktan dolma bunun reklamını yaptılar, medyada yer aldılar, bir takım ekonomi haberleri sunan bir takım kişilere para verdiler, bunun reklamını yaptırdılar derken bugün 550 bin kişi. Sonuç ne olur? 6 aylık bir tasfiye süreci koydular ortaya. Önce 3 ay dediler ama baktılar ki işin ucu hiç öyle değil, çok daha büyük bir sistem, biz 3 ayda bunu sistemi çözemeyiz, tasfiyesini yapamayız dedi. Devlet dedi ki 6 aya çıkarım. Belki 9 ay çıkacak. Onu bilmiyorum. Olayın nerelere kadar gideceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Sonuçta ne olur dersen yaklaşık bir 800 milyar TL gibi rakam söyleniyor. EYT'yi geçen bir rakamdan bahsetti Mehmet kardeşim. Evet, bugün anlamda EYT'nin Türkiye'nin hazinesine maliyeti yıllık 750-800 milyar TL. Doğru, ama o her sene katlanarak gidiyor. Bu sistem 800 milyarda kaldı, bitti. Bir sene sonra bu 800 milyar olmayacak. Buna da cevap vereyim. İnsanlar paralarını alabilecek mi dersen %90'ı alamayacak. Buradaki tasfiyedeki anlam şu. Devlet bunun garantörü, mağdur olan kim varsa parasını devlet verecek. Hayır, vermeyecek. Ne yapacak devlet? Tasfiye süreci içerisinde bunların el konulan mal
0: ne kadar ediyorsa, yani istiyorsanız siz 20 milyar dolarlık bir iş yapın, kasada 100 TL kaldıysa 100 TL'yi paylaşacak.
1: Aynen öyle. Mal varlıkları, bankalardaki paralar ve mal varlıkları el koyacaklar, bunları satacaklar. Ne kadar para yaptı? Şu kadar. Orantısal anlamda da dağıtacaklar. Belki sizin 100 liranız varsa 90'ını alamayacaksınız, 10 lirasını alabilirsiniz, şükredeceksiniz. Ve burada da tavsiye, ne olur birileri size, ve çok fazla hala da farklı yöntemler var, ne olur, yani ortalama bugün Türkiye'de faiz oranları %40-42'ler seviyesinde, biri size %100 faiz vereceğim, %100 getir sağlayacağım diyorsa, ya bir şüpheyle yaklaşın. Böyle bir kazanç yok. Eğer böyle bir taahhütte bulunan biri varsa, söylemde bulunan biri varsa, bilin ki bu Ponzi sistemin, saadet zincirinin bir parçası. Adı değişir, yöntem aynı. Bunlara tamah etmemek lazım. uzak durmak lazım. Devlete düşen görev ne? Buna göz yuman, buna ihlal yapan ya da işin içinde olan kamu görevlileri varsa, ki işte bu SPK'dan bahsediyor. O kadar denet, Türkiye'de en fazla denetlemenin olduğu kurumlardan biri SPK değil mi Mustafa?
2: Tamam.
1: Her yönünü araştırıyor. Bugüne kadar gelmiş, belki 2 yıldır 3 yıldır bu sistem var ve milyarlarca, yüzlerce milyar TL'lik bir vurgun var. Bugüne kadar neredeydin? Göz mü yumdun? İşin içinde miydin? İşi bilmeyen bir adamdan da ihmal yapıp da işini mi yapmadın? Bunu da yine bizim adaletimiz bakacaktır. İnşallah kim olursa olsun canına okusun, çok büyük cezalar versin ki sonrakilere cesaret vermesin. İnsanlarda şu algı vardı. Bakın Akın Güllek'le beraber şu sistem değişti. Bak çok hoşuma giden bir yargı anlayışı oldu. Keşke daha önce olsaydı. Önce ne vardı? Bir olaya hırsızlık, basit bir hırsızlık, yolsuzluk ya da bir çalma olarak görülüyordu. Dünya kadar para çalmıştı. Adam diyor ki o hırsız, arsız ya da üçkağıtçı adam, ya ben girerim bir sene sonra çıkarım ya da hiç yatmam ya da iki sene sonra çıkarım. Benim şuralar alıp da kenara, toprağın altına gömdüğümde beni ömrümün sonuna kadar götürür. Bu zihniyet vardı ve birilerine cesaret veriyordu. Şu son 6 aydır, 1 yıldır işin rengi değişti. Adli anlamda. Hukukçu arkadaşlar dinliyorlarsa daha iyi yardımcı olur. Bu sadece benim gözlemim. Olaya organize suç gözüyle bakmaya başladı. Yöntem değişti. Yargılama yöntemi değişti. Organize suç olarak baktığın anda işte o 1 yıl değil, o zaman 10 yıldan başlıyor. 10 seneden önce çıkamıyorsun. İnşallah bunların da sonuçlarını görürüz ki bir daha da benzer şeyleri yaşamayalım. Vatandaş olarak bize düşen de ne olur? Bu tarz söylemlere kanmayın. Söylemek istediğim de bu. Peki. Umarım cevap verebilirim herkese.
0: Kanmayın demenin ben bir adım ötesine geçiyorum. Vatandaş kanmasın ama devlet de bu anlamda tedbirini, 20 milyar dolarlık bir vurgunu engelleyecek kadar mekanizmasını bir zahmet kursun. Yani bence bu kısım çok önemli. Yani çünkü insanlara kanmayın diyoruz. İnsanlara legal ortamlarda, Borsa İstanbul'da vesairede fon olarak, şirket olarak önlerini açıyoruz. Alabilirsiniz, satabilirsiniz anlamına geliyor. Siz burada bu işlemi yaptıktan sonra şu olsaydı anlardım. Yani bir şirket var ortada. Şirket zarar açıkladı, zarar etti. Bundan dolayı hisseler tepe taklak düştü. Ama yani her adımda, ufak hareketlerde bile işte SPK'ya bildirim, kapa bildirim yapacaksın. Bunun düzenini böyle ayarlayacaksın. Buna dikkat edeceksin. Bunu yaparsan işlemini engellerim, erişimini engellerim, el koyarım diyen Borsa İstanbul gibi bir yapının içerisinden 20 milyar dolarlık bir fon yapılanması çalınmış durumda. Yani şimdi bu çalınmayı ve bu hikayeye baktığımızda yani hiçbir şey de yokmuş. Bir daha insanlar da dikkat etsin, her şeyi almasınlar. Devlet veriyor. Devletin elindeki olan, yani bir borsa sisteminin içerisinden gidiyoruz ve bunu alıyoruz. Bahsedilen yolsuzluk ve hukuksuzluk ufak tefek bir hadise değil. Hani burada devlet ödemesin bunu, tamam, ama bir taraftan da devletin burada hiçbir sorumluluğu yokmuş. Vatandaş burada yanılmış gibi düşünmek de bana çok doğru ve mantıklı gelmiyor işin açıkçası.
1: Katılıyorum, katılıyorum. Bu işin içinde göz yuman, ihmalkar davranan, işini yapmayan kim varsa kellesini alacaklar. Çok ağır cezalar verecek ki işini adam gibi yapsın. Sen o göreve, o koltuğa oturduysan, o senin görevinse didik didik izleyin. Bakın Kayseri'de bir halka arz sürecini yakından tanıdığımız bir firma var. Zaman zaman işte beraber gidip konuştuğumuzda o kadar böyle, hani nasıl denir, eciğine cücüğüne, o kadar ince ayrıntısına bu kadar dikkat eden ve inanılmaz, böyle bırakın röntgeni, MR'ını çeken, damar yapısını ortaya koyan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ne kadar ince ayrıntılara takıldıklarını, ama gözümüzün önünde de milyar dolarlar gitmiş, kimsenin haberi yok. Haberi yok mu? Haberi var da göz mü yumdu, ya da işin içinde o organize suç dediğimizin içinde var olan başka rüşvetçi insanlar mı? Bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Hukuk bunu ortaya çıkaracaktır. Sadece bizim vatandaş olarak beklentimiz bunların cezasız kalmaması ve olabilecek en yüksekten ceza alması, ki bir daha da yani ve o hırsızlığın önüne geçecek olan sistemi de tekrar kurmalı ki vatandaş güvenebilsin. Güven olmazsa seçim de olmaz, güven olmazsa yatırım da olmaz. Güven, aynen. Güven, güven. Her konuda güven.
0: Aynen öyle. Efendim geçmiş olsun Türkiye'm diyelim, bir kez daha yaşamamak umuduyla, ama bu sıkıntıyı da inşallah tez zamanda atabiliriz. Efendim yavaştan biz sona gelmiş olalım, izninizle müsaadenizi isteyelim bugünlük. Yarın Allah'tan mani gelmezse Kayseri stüdyomuzda Ali Bey ile canlı canlıya yüz yüze yapacağız bu yayınları. Merveciğim, laf sokaklara neyimiz var efendim?
3: Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayseri mutfağı yeterince tanıtıldı mı, bunu düşünüyor musunuz diye sormuşuz.
0: Peki. Gastronomi günlerini ve Kayseri mutfağını, mantığımızı, pastırmamızı bir sokağa sormuş olalım ve bunun da sonucunu görmüş olalım efendim inşallah. Laf Sokakları sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde aynı şekilde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Kayseri mutfağı bence Türkiye'nin en iyi mutfaklarından biri.
4: Beni tanıtıyorum işte, gördün mü abi halimi?
5: Çok az tanıtıldığını düşünüyorum.
6: Kayseri her şeyden önce bir kültür şehri.
7: Güzel bir gastronomi günleri geçiririz inşallah.
8: Festivaller yapılması gerek, Kayseri'yi tanıtmaları gerek.
9: Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayseri mutfağının yeterince tanıtıldığını düşünüyor musunuz?
7: Yani tam manasıyla tanıtıldığını pek düşünmüyorum. Hani şöyle söyleyeyim, biraz daha böyle festival havasında falan, yani her yıl geleneksel sürekli bir şeyler yapılsa aslında daha iyi olur. Yani medyayı da çağıracağız, bayağı bir ses getirecek bir tanıtım yaparsa Kayseri'mizin adı duyulmuş olur. Kayseri'de de mesela çoğalması lazım. Yani sucuk dönerdir, sucuk ekmektir, o tarz yerler mesela. Hani belediyenin güzel yerleri tahsis ederse pastırmacı olarak biz de açarız orada, yaparız yani. 22 Ekim tarihinde gastronomide vallahi yani iyi olur yani.

0: tanıtım için gidilebilir. Mesela bir toplum oluşturulur, her şehirden birkaç kişi gelir ve kendi şehrinin mutfağını tanıtır gibi diye düşünüyorum.
1: Kayseri mutfağı her zaman tanıtılıyor. Kayseri her şeyden önce bir kültür şehri. Bu kültür olayı geçmişte medeniyetlerle bir hal olmuş bir olduğu için Kayseri gastronomal anlamında temelden başarılı. Günümüzde de birçok yerler var yani. Kayseri'de pastırma mesela, öncülü, mantı, ev yemekleri ne bulunan yerler var yani. Cılık bu var.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, karar

0: Kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
1: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya, ama bir gece yatta diye 10.000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
0: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli daha tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin satışına onay verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı olduğunu belirterek, "Az kaldı, önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaştırması altyapısı hazırladıklarını söyledi. Türk Hava Yolları Boeing ile yüzü kesin, 50'si opsiyonel olmak üzere 150 adete kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 86 kuruş, euro ise 55 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.729 liradan, çeyrek altın ise 10.978 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde sonbahar etkisini hissettiriyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 13 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde durum farksız. Tamamında sağanak yağış ihtimali devam ediyor. Serin tarafta kalan Akkış'la Bünyan ve Özvatan'da en yüksek sıcaklık 18 derece. Felahiye, İncesu ve Sarıolan hattında termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Tomarza ve Yahyalı 21 derece, günün en ılık ilçeleri ise 22 derece ile Develi, Pınarbaşı, Sarız ve Yeşilhisar olacak. Çevre illerimizde serin ve yağışlı bir tablo var. Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat 18, Niğde 21, kuvvetli yağış uyarısı bulunan Sivas ise 22 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda Ankara 20, İstanbul 21, İzmir ise 26 derece. Günün hava durumunu aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında gastronomi bölümü öğrencileri derslerini Mutfak Sanatları Merkezi bünyesindeki Kayseri Mutfak Akademisi'nde uygulamalı olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan teşkilat mensupları ile birlikte geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'u ziyaret etti. Ziyaretler sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi. Kocasinan Belediyesi oyuncu seçmeye başladı. Bu kapsamda 1 Ekim Perşembe saat 18.30'da 17 yaş ve üzeri için seçmeler Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yapılacak. Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesisinde yapılan antrenmanla devam etti. Kadınlar voleybol 2. ligi takımlarından KVK voleybolda yeni sezonda baş antrenörlük görevini Seher Şahin'in yapacağı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. İFES kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görevli uzman Çavuş Coşkun Sevim görev esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyonu evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara'da CHP'nin iki belediyesi kaldı. 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi CHP yönetimindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi. Yerlikaya, Türkiye Avrupa'da boksta liderliğini ilan etmiş durumda. 10 madalyamız şu an itibariyle var ama rengi belli değil dedi. Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havva Nur Kethüda finale yükseldi. Milli boksör Samet Gümüş ise bronz madalya elde etti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Temsilcimiz finalde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden karşı yaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesinde son kamuoyu yoklamasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı öne sürüldü. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkesinin diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmeye çalıştıklarını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Abraham Lincoln, uçak gemisi taarruz grubunda görevli 8 mürettebatın uzun süren görevleri sırasında intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Vermont Senatörü ve Texas temsilcisi, yapay zekayı dizginlemek için dün sert bir yasa tasarısı sunarak Kongre'deki tartışmayı tırmandırdı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli daha tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin satışına onay verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı olduğunu belirterek, "Az kaldı, önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaştırması altyapısı hazırladıklarını söyledi. Türk Hava Yolları Boeing ile yüzü kesin, 50'si opsiyonel olmak üzere 150 adete kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 86 kuruş, euro ise 55 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.729 liradan, çeyrek altın ise 10.978 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde sonbahar etkisini hissettiriyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 13 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde durum farksız. Tamamında sağanak yağış ihtimali devam ediyor. Serin tarafta kalan Akkış'la Bünyan ve Özvatan'da en yüksek sıcaklık 18 derece. Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan hattında termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Tomarza ve Yahyalı 21 derece, günün en ılık ilçeleri ise 22 derece ile Develi, Pınarbaşı, Sarız ve Yeşilhisar olacak. Çevre illerimizde serin ve yağışlı bir tablo var. Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat 18, Niğde 21, kuvvetli yağış uyarısı bulunan Sivas ise 22 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda Ankara 20, İstanbul 21, İzmir ise 26 derece. Günün hava durumunu aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

diye kibarca bir bay bay Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali bey.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında gastronomi bölümü öğrencileri derslerini Mutfak Sanatları Merkezi bünyesindeki Kayseri Mutfak Akademisi'nde uygulamalı olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan teşkilat mensuplarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde AK Parti katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'u ziyaret etti. Ziyaretler sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi. Kocasinan Belediyesi oyuncu seçmeye başladı. Bu kapsamda 1 Ekim Perşembe saat 18.30'da 17 yaş ve üzeri için seçmeler Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yapılacak. Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesisinde yapılan antrenmanla devam etti. Kadınlar voleybol 2. ligi takımlarından KVK voleybolda yeni sezonda baş antrenörlük görevini Seher Şahin'in yapacağı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görevli uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara'da CHP'nin iki belediyesi kaldı. 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi CHP yönetimindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi. Yerlikaya, Türkiye Avrupa'da boksta liderliğini ilan etmiş durumda. 10 madalyamız şu an itibariyle var ama rengi belli değil dedi. Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havva Nur Kethüda finale yükseldi. Milli boksör Samet Gümüş ise bronz madalya elde etti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Temsilcimiz finalde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesinde son kamuoyu yoklamasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı öne sürüldü. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkesinin diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmeye çalıştıklarını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Abraham Lincoln, uçak gemisi taarruz grubunda görevli 8 mürettebatın uzun süren görevleri sırasında intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Vermont Senatörü ve Texas temsilcisi, yapay zekayı dizginlemek için dün sert bir yasa tasarısı sunarak Kongre'deki tartışmayı tırmandırdı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli daha tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin satışına onay verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı olduğunu belirterek, "Az kaldı, önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaştırması altyapısı hazırladıklarını söyledi. Türk Hava Yolları Boeing ile 100'ü kesin, 50'si opsiyonel olmak üzere 150 adete kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 86 kuruş, euro ise 55 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.729 liradan, çeyrek altın ise 10.978 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde sonbahar etkisini hissettiriyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 13 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde durum farksız. Tamamında sağanak yağış ihtimali devam ediyor. Serin tarafta kalan Akkış'la Bünyan ve Özvatan'da en yüksek sıcaklık 18 derece. Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan hattında termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Tomarza ve Yahyalı 21 derece, günün en ılık ilçeleri ise 22 derece ile Develi, Pınarbaşı, Sarız ve Yeşilhisar olacak. Çevre illerimizde serin ve yağışlı bir tablo var. Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat 18, Niğde 21, kuvvetli yağış uyarısı bulunan Sivas ise 22 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda Ankara 20, İstanbul 21, İzmir ise 26 derece. Günün hava durumunu aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında gastronomi bölümü öğrencileri derslerini Mutfak Sanatları Merkezi bünyesindeki Kayseri Mutfak Akademisi'nde uygulamalı olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan teşkilat mensuplarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde AK Parti katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'u ziyaret etti. Ziyaretler sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi. Kocasinan Belediyesi oyuncu seçmeye başladı. Bu kapsamda 1 Ekim Perşembe saat 18.30'da 17 yaş ve üzeri için seçmeler Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yapılacak. Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesisinde yapılan antrenmanla devam etti. Kadınlar voleybol 2. ligi takımlarından KVK voleybolda yeni sezonda baş antrenörlük görevini Seher Şahin'in yapacağı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görevli uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyonu evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara'da CHP'nin iki belediyesi kaldı. 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi CHP yönetimindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi. Yerlikaya, Türkiye Avrupa'da boksta liderliğini ilan etmiş durumda. 10 madalyamız şu an itibariyle var ama rengi belli değil dedi. Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havva Nur Kethüda finale yükseldi. Milli boksör Samet Gümüş ise bronz madalya elde etti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Temsilcimiz finalde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesinde son kamuoyu yoklamasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı öne sürüldü. Venezuela geçici devlet başkanı ülkesinin diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmeye çalıştıklarını belirterek ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Abraham Lincoln, uçak gemisi taarruz grubunda görevli 8 mürettebatın uzun süren görevleri sırasında intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Vermont Senatörü ve Texas Temsilcisi, yapay zekayı dizginlemek için dün sert bir yasa tasarısı sunarak Kongre'deki tartışmayı tırmandırdı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli daha tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin satışına onay verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı olduğunu belirterek, "Az kaldı, önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaştırması altyapısı hazırladıklarını söyledi. Türk Hava Yolları Boeing ile yüzü kesin, 50'si opsiyonel olmak üzere 150 adete kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 86 kuruş, euro ise 55 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.729 liradan, çeyrek altın ise 10.978 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde sonbahar etkisini hissettiriyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 13 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde durum farksız. Tamamında sağanak yağış ihtimali devam ediyor. Serin tarafta kalan Akkış'la Bünyan ve Özvatan'da en yüksek sıcaklık 18 derece. Felahiye, İncesu ve Sarıolan hattında termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Tomarza ve Yahyalı 21 derece, günün en ılık ilçeleri ise 22 derece ile Develi, Pınarbaşı, Sarız ve Yeşilhisar olacak. Çevre illerimizde serin ve yağışlı bir tablo var. Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat 18, Niğde 21, kuvvetli yağış uyarısı bulunan Sivas ise 22 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda Ankara 20, İstanbul 21, İzmir ise 26 derece. Günün hava durumunu aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında gastronomi bölümü öğrencileri derslerini Mutfak Sanatları Merkezi bünyesindeki Kayseri Mutfak Akademisi'nde uygulamalı olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan teşkilat mensuplarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'u ziyaret etti. Ziyaretler sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi. Kocasinan Belediyesi oyuncu seçmeye başladı. Bu kapsamda 1 Ekim Perşembe saat 18.30'da 17 yaş ve üzeri için seçmeler Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yapılacak. Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesisinde yapılan antrenmanla devam etti. Kadınlar voleybol 2. ligi takımlarından KVK voleybolda yeni sezonda baş antrenörlük görevini Seher Şahin'in yapacağı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için büfes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdussever. Zeytindal Harekat Bölgesi'nde görevli uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyonu evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara'da CHP'nin iki belediyesi kaldı. 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi CHP yönetimindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi. Yerlikaya, Türkiye Avrupa'da boksta liderliğini ilan etmiş durumda. 10 madalyamız şu an itibariyle var ama rengi belli değil dedi. Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havva Nur Kethüda finale yükseldi. Milli boksör Samet Gümüş ise bronz madalya elde etti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Temsilcimiz finalde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden karşı yaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk, çocuğunuzun ana kucağıdır.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesinde son kamuoyu yoklamasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı öne sürüldü. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkesinin diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmeye çalıştıklarını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Abraham Lincoln, uçak gemisi taarruz grubunda görevli 8 mürettebatın uzun süren görevleri sırasında intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Vermont Senatörü ve Teksas temsilcisi, yapay zekayı dizginlemek için dün sert bir yasa tasarısı sunarak Kongre'deki tartışmayı tırmandırdı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli daha tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin satışına onay verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı olduğunu belirterek, "Az kaldı, önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaştırması altyapısı hazırladıklarını söyledi. Türk Hava Yolları Boeing ile yüzü kesin, 50'si opsiyonel olmak üzere 150 adete kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 86 kuruş, euro ise 55 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.729 liradan, çeyrek altın ise 10.978 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde sonbahar etkisini hissettiriyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 13 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde durum farksız. Tamamında sağanak yağış ihtimali devam ediyor. Serin tarafta kalan Akkış'la Bünyan ve Özvatan'da en yüksek sıcaklık 18 derece. Felahiye, İncesu ve Sarıolan hattında termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Tomarza ve Yahyalı 21 derece, günün en ılık ilçeleri ise 22 derece ile Develi, Pınarbaşı, Sarız ve Yeşilhisar olacak. Çevre illerimizde serin ve yağışlı bir tablo var. Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat 18, Niğde 21, kuvvetli yağış uyarısı bulunan Sivas ise 22 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda Ankara 20, İstanbul 21, İzmir ise 26 derece. Günün hava durumunu aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında gastronomi bölümü öğrencileri derslerini Mutfak Sanatları Merkezi bünyesindeki Kayseri Mutfak Akademisi'nde uygulamalı olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan teşkilat mensuplarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'u ziyaret etti. Ziyaretler sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi. Kocasinan Belediyesi oyuncu seçmeye başladı. Bu kapsamda 1 Ekim Perşembe saat 18.30'da 17 yaş ve üzeri için seçmeler Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yapılacak. Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesisinde yapılan antrenmanla devam etti. Kadınlar voleybol 2. ligi takımlarından KVK voleybolda yeni sezonda baş antrenörlük görevini Seher Şahin'in yapacağı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011 0533-652-0045.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdussever. Zeytindal Harekat Bölgesi'nde görevli uzman çavuş Coşkun Sevim, görev esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyonu evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara'da CHP'nin iki belediyesi kaldı. 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi CHP yönetimindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi. Yerlikaya, Türkiye Avrupa'da boksta liderliğini ilan etmiş durumda. 10 madalyamız şu an itibariyle var ama rengi belli değil.

0: hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesinde son kamuoyu yoklamasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı öne sürüldü. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkesinin diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmeye çalıştıklarını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Abraham Lincoln, uçak gemisi taarruz grubunda görevli 8 mürettebatın uzun süren görevleri sırasında intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Vermont Senatörü ve Texas Temsilcisi, yapay zekayı dizginlemek için dün sert bir yasa tasarısı sunarak Kongre'deki tartışmayı tırmandırdı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: yaparsam.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli daha tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin satışına onay verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı olduğunu belirterek, "Az kaldı, önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaştırması altyapısı hazırladıklarını söyledi. Türk Hava Yolları Boeing ile 100'ü kesin, 50'si opsiyonel olmak üzere 150 adete kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 86 kuruş, euro ise 55 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.729 liradan, çeyrek altın ise 10.978 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde sonbahar etkisini hissettiriyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 13 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde durum farksız. Tamamında sağanak yağış ihtimali devam ediyor. Serin tarafta kalan Akkış'la Bünyan ve Özvatan'da en yüksek sıcaklık 18 derece. Felahiye, İncesu ve Sarıolan hattında termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Tomarza ve Yahyalı 21 derece, günün en ılık ilçeleri ise 22 derece ile Develi, Pınarbaşı, Sarız ve Yeşilhisar olacak. Çevre illerimizde serin ve yağışlı bir tablo var. Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat 18, Niğde 21, kuvvetli yağış uyarısı bulunan Sivas ise 22 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda Ankara 20, İstanbul 21, İzmir ise 26 derece. Günün hava durumunu aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında gastronomi bölümü öğrencileri derslerini Mutfak Sanatları Merkezi bünyesindeki Kayseri Mutfak Akademisi'nde uygulamalı olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan teşkilat mensuplarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'u ziyaret etti. Ziyaretler sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi. Kocasinan Belediyesi oyuncu seçmeye başladı. Bu kapsamda 1 Ekim Perşembe saat 18.30'da 17 yaş ve üzeri için seçmeler Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yapılacak. Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesisinde yapılan antrenmanla devam etti. Kadınlar voleybol 2. ligi takımlarından KVK voleybolda yeni sezonda baş antrenörlük görevini Seher Şahin'in yapacağı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: Gökdelen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın başlıyor.
1: Radyolar Ortak Canlı yayınından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Atölye programımızın yeni sezonuyla karşınızdayız. Bu sezonda sizlere ben eşlik edeceğim. Çok güzel bir program diyebiliriz aslında. Sanattan müziğe, atölyelerden seramiğe kadar birçok konuyu bu programda işleyeceğiz. Şu anda da ilk bölümümüzde Özden Kübra Görkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Şu an atölye programımızın aslında ilk bölümündeyiz. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Eğer sorularınız olursa WhatsApp hattımızdan 0352 336 2598 hattı numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde de sosyal medya hesaplarımızdan mesaj kısmından sorularınızı bize iletebilirsiniz. Programımız bu şekilde başlıyor diyebiliriz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. İsmim Kübra Görkan. Özden Kübra Görkan olarak kullanıyorum. Kendim şu an için hali hazırda birçok sanatın dalıyla ilgileniyorum. Tiyatro, darbuka, bir de Türk Sanat Müziği Korosu'ndayım. Aktif olarak şu an darbuka çalıyorum. Öncesinde keman ve piyano geçmişim oldu. Bu şekilde...
1: Aslında sanatın her dalını barındırıyorsunuz. Yani birçok sanat dalını denemişsiniz. Piyanodan, darbukaya, darbukadan tiyatroya kadar. Aynı zamanda bildiğimiz üzere bir tiyatro yönetmenliği geçmişiniz de var diyebiliriz.
2: Evet, daha öncesinde Kadir Has'ta bir Yedi Kocalı Hürmüz'ü yönetmiştim. Hı hı. Şu an aktif olarak çalışmış olduğum bir tiyatrom yok. Fakat destek olarak öğrencilere bazen eğitimlere gidebiliyorum.
1: Çok güzel. Peki nereden geldi böyle darbukaya, böyle müzik aletlerine ilginiz? Hani küçüklükten gelen bir şey mi yoksa sonradan işte hobi olarak yapayım dediğiniz bir şey miydi?
2: Şöyle, daha önce hepimiz biliyoruz tabii, küçüklükken hepimiz şarkılar söylerdik, şiirler söylerdik, oynardık, dans ederdik falan derken. Yeni zamanda şu şekilde başladı.

0: hazırda aktif olarak görev almaktayım. Yani tabii müzik olunca müziğin her dalıyla ilgileniyorsunuz. Bu gerek koro oluyor, gerek enstrüman çalmak oluyor. Bu anlamda hepsini birlikte toplayarak en son Darbuka'da ve Türk sanat müziğinde karar kılarak istikrar bir şekilde devam ediyorum.
1: Evet, müzik gerçekten ruhun gıdasıdır. Aynı zamanda ilgilendiğiniz bu hani enstrümanlar da beyni o kadar iyi çalıştırıyor ki, özellikle mesela piyano hem sağ lobunu çalıştırıyor hem sol lobunu çalıştırıyor. İnanılmaz bir katkısı var. Sadece ya işte ben müzik yapıyorum, bir şeyler çalıyorum, hoş ses geliyor gibisinden düşünmemek lazım. Evet. Hem insanın psikolojisine çok iyi geliyor hem de beynimizi de çalıştırıyor aynı zamanda. Yani buradan öğrenciler, aileler, hani eğer bir çocuk işte bir enstrümana yönelmek istiyorsa buna takviye verin, teşvik edin, onu yönlendirin. Küçük yaşlarda başlamak çünkü çok güzel, çok daha etkili. Böyle çocuk müzikle büyüyor. O kadar güzel bir şey ki, tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Müzik içindesiniz şu anda. Hani müziğe başladıktan sonra, enstrüman çalmaya başladıktan sonra böyle vücudunuzda, kendinizde ya da hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Buna da değinmek istiyorum aslında.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi müziği seven, sanatı seven her insan herhangi bir sıkıntı olduğunda ilk başvuracağı adres tabii ki de onlar oluyor. Mesela bende de şu an hali hazırda bir şeye çok seviniyorum. Gidiyorum canlı bir müzik çalıyorum darbukayla. Hareketli bir müzik çalıyorum ve neşeme neşe katıyorum. Ya da üzüldüğüm bir zaman oluyor. Gidiyorum arabesk parçalarını çalıyorum darbukada. Yani aslında müzik ruhun gıdasıdır dedikleri şey kesinlikle ve doğru. Yani herhangi bir sıkıntınız olduğunda gidin herhangi bir enstrüman çalın. Emin olun ki ruhunuzun gıdasını alacaksınız ve kesinlikle depresyona girme şansınız yok müzik çalarken.
1: Yani bence de öyle. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi piyano dediniz, keman dediniz, bir de darbuka dediniz. Şimdi şöyle bakıldığında dışarıdan aslında işte kemanla piyano biraz daha zordu, darbuka biraz daha kolay gibi görünüyor. İşin aslında siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz. Üçünü de deneyimlemiş biri olarak. Peki darbuka diğer böyle çalgılara göre daha mı kolay?
0: Ya şimdi hepsinin kolaylığı ve zorluğu tartışılır tabii. Bu hani çalan kişinin eliyle de alakalı, müzik yeteneğiyle alakalı, kulak duyumuyla alakalı bir şey. Kemanda ve piyanoda notalarımız var biliyorsunuz, tuşlara basıyoruz. Ama darbukada da tamam yine notalarımız var, düm, tek, ka var. Ama direkt bastığımız herhangi bir tuş takım yeri olmadığı için aslında darbuka biraz daha zor. Tam vuruşları yapabilmek için o koordinatları kendi gözünüzle ayarlamak zorundasınız. Ama piyanoda ya da kemanda gözünüzle ayarlayabileceğiniz bir yer yok. Direkt notalara bağlı kaldığınız için, tellere basarak ya da herhangi bir tuşlara basarak ilerlediğiniz için darbukadan daha kolay. Bastımı kolay, çalması daha kolay. Benim fikrim tabii bu. Darbuka aslında görünüş olarak çok kolay gözüküyor ama darbukanın da birden çok notaları var. Yani düm, tek, ka var, kesme hareketi var, tokat hareketi var. Hani bilinen aslında düm, tek olduğu için basit gibi gözüküyor hali hazırda ama kesinlikle öyle bir şey yok. Bana kalırsa darbuka çalabilmek diğer enstrümanlardan benim fikrimdir daha zor.
1: Ya aslında çok garip. Böyle hani şimdi yuvarlak bir onun bir şeyi var, görüntüsü var.
0: Tabii.
1: Nereye vursak farklı bir ses çıkıyor aslında. Hani evet. İşte köşesine vurduğumuzda belki biraz daha tiz, ince bir ses çıkıyor. Ortasına vurduğumuzda biraz daha kalın bir ses çıkıyor. Hani çalma esnasında ufak bir elinizi belki bir tık aşağı kaydırsanız farklı bir ses tonuyla, farklı bir ritimle karşılaşacağız. Bu da aslında biraz daha zorlaştırıyor diyebiliriz. Yani izleyenler de buradan ya da bizi radyodan takip edenler de buradan öğrenmiş oldu. Biraz daha aslında görünenin ve bilinenin aksine daha zor bir çalgı aleti diyebiliriz. Peki keman, piyano ve Türk Sanat Müziği Korosu geçmişiniz var. Bu melodik altyapıdan sonra yeni bir darbukaya, yani sizi darbukaya yönlendiren şey ne oldu?
0: Ya açıkçası ben yeniliklere açık bir insan olduğum için sürekli olan şeylerin üzerine katarak ilerliyorum. Bu diğer sanat dalları için de geçerli şu an için. Benim dediğim gibi mesela örneğin tiyatroda normal oyuncu olarak başladım, yönetmenliğe yükseldim. Hani sanatın her dalının her şekliyle ilgilenmeyi seviyorum. Yeni aletleri öğrenmeyi istiyorum. Şimdi Kayseri'de de aslında belli başlı dediğim gibi, başta da anlattığım gibi birçok sanat dalıyla ilgilenen yerler var. Ama bunların eğitimini veren yerler kısıtlı olduğu için seçebileceğim enstrümanlardan biri olduğunu düşündüğüm için aslında biraz da başladım.
1: Kayseri'de peki darbukaya ilgi nasıl? Yani vatandaşlar böyle darbuka çok yöneliyor mu? Çok böyle eğitim alıyor mu darbuka eğitimi?
0: Yani şöyle, şu an için hali hazırda tabii siz de biliyorsunuzdur, ritim grupları falan var. Oraya yoğun ilgi oluyor ama aktif olarak darbuka çalan hanımefendi sayısı çok nadir.
1: Genellikle yani erkeklerde görüyoruz aslında, böyle işte düğünlerde olsun ya da herhangi bir programda olsun. Televizyonda bile aslında ekranda gördüğümüzde genellikle.

0: özellikle erkekleri görüyoruz. Kadınları çok fazla darbuka alanında görmeye alışkın değiliz. Bu manada aslında sizin darbuka enstrümanını çalmanız da çok değerli.
1: Yani şöyle, Kayseri içerisinde artık şu an moda oldu, artık biliyorsunuzdur. Kına gecelerinde bir darbuka çalma muhabbetleri oluyor şu an. O anlamda da bence çok fazla şu an eksik olduğunu düşünüyorum. Çok talep var ama karşılayacak kişi yok ya da karşılayacak kişinin çok fazla becerisi yok. Aslında tabii darbuka çalmak güzel bir şey. Talep de çok fazla. Ama dediğim gibi bunun eğitimini de iyi almadan bir yerlerde çıkmak da çok elzem değil bence. Hani gerekli de değil. Bunu yapan kişi sayısı da az olduğu için gerçekten talep çok fazla ve bu talebi karşılayacak hanımefendi sayısı az olduğu için genellikle erkek yoğunluğu da buradan geliyor.
0: Anladım. Bir de aslında bildiğimiz üzere siz şu anda online bir eğitim alıyorsunuz. Hani yüz yüze değil. Daha önce evet yüz yüze aldığınız bir eğitim var. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi ben mesela bir darbuka eğitimi almak istiyorum. Online ve yüz yüze ikisi arasındayım. İkisi de aynı etkiyi veriyor mu?
1: Şimdi şöyle, her konu için bir aşamalar vardır. Bunu öğretebilen kişilerle de alakalı bir şey. Şimdi online darbuka eğitimi aldınız daha iyi çalarsınız diyemem. Ya da bireysel aldınız daha iyi çalarsınız diyemem. Yani ben en başta başladığımda bu işe çaldığımda aslında çok iyi çaldığımı düşündüğüm bireysel eğitimdi. Verim alamadım. Yanlış çalıyordum. Basımlarım yanlıştı. Şu an online darbuka eğitimine yöneldim, profesyonelliğe yönelmek için. Şu an için aldığım eğitimlerin hepsinin aslında yanlış olduğunu fark ettim. Bu aslında online ya da bireysel olarak ayrılmamalı. Hocaya göre değişebilir bu. Öğretimle alakalı bir sistem. Yani siz bundan ne bekliyorsunuz? Mesela başlangıç seviyesi çalayım, düm tek tek çalayım, çekileyim mi diyorsunuz? Profesyonellik mi istiyorsunuz? Bu çok önemli. Sizin isteğiniz ve hocanın size verebileceklerini bilmeniz lazım. Yani hepimiz her zaman her yerde mükemmeliyeti yaşayamayız tabii ki. Her alanda bu söz konusu değil.

0: Diyorum. Ya da üzüldüğüm bir zaman oluyor. Gidiyorum arabesk parçalarını çalıyorum darbukada. Yani aslında müzik ruhun gıdasıdır dedikleri şey kesinlikle ve doğru. Yani herhangi bir sıkıntınız olduğunda gidin herhangi bir enstrüman çalın. Emin olun ki ruhunuzun gıdasını alacaksınız ve kesinlikle depresyona girme şansınız yok müzik çalarken.
1: Yani bence de öyle. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi piyano dediniz, keman dediniz, bir de darbuka dediniz. Şimdi şöyle bakıldığında dışarıdan aslında işte kemanla piyano biraz daha zor da darbuka biraz daha kolay gibi görünüyor. İşin aslında siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz. Üçünü de deneyimlemiş biri olarak. Peki darbuka diğer böyle çalgılara göre daha mı kolay?
0: Ya şimdi hepsinin kolaylığı ve zorluğu tartışılır tabii. Bu hani çalan kişinin eliyle de alakalı, müzik yeteneğiyle alakalı, kulak duyumuyla alakalı bir şey. Kemanda ve piyanoda notalarımız var biliyorsunuz. Tuşlara basıyoruz. Ama darbukada da tamam yine notalarımız var. Düm, tek, ka var. Ama direkt bastığımız herhangi bir tuş takım yeri olmadığı için aslında darbuka biraz daha zor. Tam vuruşları yapabilmek için o koordinatları kendi gözünüzle ayarlamak zorundasınız. Ama piyanoda ya da kemanda gözünüzle ayarlayabileceğiniz bir yer yok. Direkt notalara bağlı kaldığınız için telleri basarak ya da herhangi bir tuşlara basarak ilerlediğiniz için darbukadan daha kolay. Basımı kolay, çalması daha kolay. Benim fikrim tabii bu. Darbuka aslında görünüş olarak çok kolay gözüküyor ama darbukanın da birden çok notaları var. Yani düm, tek, ka var, kesme hareketi var, tokat hareketi var. Hani bilinen aslında düm, tek olduğu için basit gibi gözüküyor hali hazırda ama kesinlikle öyle bir şey yok. Bana kalırsa darbuka çalabilmek diğer enstrümanlardan benim fikrimdir daha zor.
1: Ya aslında çok garip böyle hani şimdi yuvarlak bir onun bir şeyi var, görüntüsü var. Şöyle,
0: Tabii.
1: nereye vursak farklı bir ses çıkıyor aslında. Hani
0: Evet.
1: işte köşesine vurduğumuzda belki biraz daha tiz, ince bir ses çıkıyor. Ortasına vurduğumuzda biraz daha kalın bir ses çıkıyor. Hani çalma esnasında ufak bir elinizi belki bir tık aşağı kaydırsanız farklı bir ses tonuyla, farklı bir ritimle karşılaşacağız. Bu da aslında biraz daha zorlaştırıyor diyebiliriz. Yani izleyenler de buradan ya da bizi radyodan takip edenler de buradan öğrenmiş oldu. Biraz daha aslında görünenin ve bilinenin aksine daha zor bir çalgı aleti diyebiliriz. Peki keman, piyano ve Türk Sanat Müziği Korosu geçmişiniz var. Bu melodik altyapıdan sonra yeni bir darbukaya, yani sizi darbukaya yönlendiren şey ne oldu?
0: Ya açıkçası ben yeniliklere açık bir insan olduğum için sürekli olan şeylerin üzerine katarak ilerliyorum. Bu diğer sanat dalları için de geçerli şu an için. Benim dediğim gibi mesela örneğin tiyatroda normal oyuncu olarak başladım, yönetmenliğe yükseldim. Hani sanatın her dalının her şekliyle ilgilenmeyi seviyorum. Yeni aletleri öğrenmeyi istiyorum. Şimdi Kayseri'de de aslında belli başlı dediğim gibi baştan anlattığım gibi birçok sanat dalıyla ilgilenen yerler var ama bunların eğitimini veren yerler kısıtlı olduğu için seçebileceğim enstrümanlardan biri olduğunu düşündüğüm için aslında biraz da başladım.
1: Kayseri'de peki darbukaya ilgi nasıl? Yani vatandaşlar böyle darbukaya çok yöneliyor mu? Çok böyle eğitim alıyor mu darbuka eğitimi?
0: Yani şöyle şu an için hali hazırda tabii siz de biliyorsunuzdur ritim grupları falan var. Oraya yoğun ilgi oluyor ama aktif olarak darbuka çalan hanımefendi sayısı çok nadir.
1: Genellikle
0: Yani
1: erkeklerde görüyoruz aslında böyle işte düğünlerde olsun ya da herhangi bir programda olsun. Televizyonda bile aslında ekranda gördüğümüzde genellikle erkekleri görüyoruz. Kadınları çok fazla darbuka alanında görmeye alışkın değiliz. Bu manada aslında sizin darbuka enstrümanını çalmanız da çok değerli.
0: Yani şöyle Kayseri içerisinde artık şu an moda oldu artık biliyorsunuzdur. Kına gecelerinde bir darbuka çalma muhabbetleri oluyor şu an. O anlamda da bence çok fazla şu an eksik olduğunu düşünüyorum. Çok talep var ama karşılayacak kişi yok ya da karşılayacak kişinin çok fazla becerisi yok. Aslında tabii darbuka çalmak güzel bir şey. Talep de çok fazla. Ama dediğim gibi bunun eğitimini de iyi almadan bir yerlerde çıkmak da çok elzem değil bence. Hani gerekli de değil. Bunu yapan kişi sayısı da az olduğu için gerçekten talep çok fazla ve bu talebi karşılayacak hanımefendi sayısı az olduğu için genellikle erkek yoğunluğu da buradan geliyor.
1: Anladım. Bir de aslında bildiğimiz üzere siz şu anda online bir eğitim alıyorsunuz. Hani yüz yüze değil. Daha önce evet yüz yüze aldığınız bir eğitim var. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi ben mesela bir darbuka eğitimi almak istiyorum. Online ve yüz yüze ikisi arasındayım. İkisi de aynı etkiyi veriyor mu?
0: Şimdi şöyle, her konu için bir aşamalar vardır. Bunu öğretebilen kişilerle de alakalı bir şey. Şimdi online darbuka eğitimi aldınız daha iyi çalarsınız diyemem. ya da bireysel aldınız daha iyi çalarsınız diyemem. Ya ben en başta başladığımda bu işe çaldığımda aslında çok iyi çaldığımı düşündüğüm bireysel eğitimdi. Verim alamadım. Yanlış çalıyordum. Basımlarım yanlıştı. Şu an online darbuka eğitimine yöneldim, profesyonelliğe yönelmek için. Şu an için aldığım eğitimlerin hepsinin aslında yanlış olduğunu fark ettim. Bu aslında online ya da bireysel olarak ayrılmamalı. Hocaya göre değişebilir bu. Öğretimle alakalı bir sistem. Yani siz bundan ne bekliyorsunuz? Mesela başlangıç seviyesi çalayım, düm tek tek çalayım, çekileyim mi diyorsunuz? Profesyonellik mi istiyorsunuz? Bu çok önemli. Sizin isteğiniz ve hocanın size verebileceklerini bilmeniz lazım. Yani hepimiz her zaman her yerde mükemmeliyeti yaşayamayız tabii ki. Her alanda bu söz konusu değil. İyiler de olacak, kötüler de olacak, iyi hocalar da olacak, kötü hocalar da olacak. Hani isim ya da şahısla alakalı bir sistem değil. Dediğim gibi karşıdaki kişinin ne kadar yeterli olmasıyla alakalı bir şey. Ben ne kadar bilgili olursam karşıma o şekilde bilgi verebilirim. Bu anlamda online ya da bireyselin ayrımını yapmak çok mümkün değil yani.
1: Bir de şunu sormak istiyorum. Daha önce aslında bir grup çalışmasında da bulundunuz. Şu an bireyselde de çalışıyorsunuz. Peki arasındaki fark nedir? Hani hangisinde öğrenmek daha etkili?
0: Ya dediğim gibi bu biraz hem kişi hem de öğretmenle alakalı bir sistem. Tabii bireysel olduğunda müdahaleler daha kolay olabiliyor en nihayetinde. Vuruşlarımızı doğru vurmadığımızda hoca gelip mesela elimizi tutup buradan vuracaksın ya da şu şekilde düzelteceksin diyebiliyor. Bireysellik olarak yakınlık anlamında güzel bir şey. Ama hani uzaklıkta çok fazla da etkilemiyor. Çünkü vuruşların yerlerini ve hangi boğumlarından vuracağımızı bildiğimiz sürece de çok sorun olmuyor. Ya sıfırdan başlayan için tabii bireysel biraz daha kolay gelebilir.
1: Bir de dinleme açısından da aslında bakarsak, şimdi grupla çalındığında bir kişi mesela yanlış ufak bir hata yaptığında
0: Değil mi?
1: belki o hani o an duyulmuyor, anlaşılmıyor. Ama bireyselde şimdi ritim tamamen size ait.
0: Tabii.
1: Direkt siz çalıyorsunuz, direkt sizin çaldığınız ritimler o vatandaşların, dinleyen kişilerin kulağına ulaşıyor. O manada aslında biraz daha böyle dezavantajı da var diyebilir miyiz?
0: Ya tabii ki ister istemez dezavantaj oluyor. Yani bazen ritim kaçırdığımız en nihayetin oluyor. İnsanız tabii her
1: Tabii ki.
0: halükarda. O anlamda tabii grupta çalabilmek biraz daha kolay. Tabii ben konserlere de çıktım grup olarak. Çalamayan arkadaşlarımız da konsere geliyordu. En mükemmel çalan arkadaşlarımız da konsere geliyordu. Ama onun dağılımında nasıl oluyordu? Mesela başlara en iyi çalanlar ya da mikrofonlara iyi çalanlar oturuyordu. Ortalara normal hani biraz daha düşük seviyede çalanlar oturuyordu. O zaman çok dikkat çekmiyorsunuz. Ama bireysel yaptığınızda, bir ritim kaçırdığınızda linçlenme ihtimaliniz yüksek. Yani şarkıyı kaçırma ihtimaliniz yüksek ve o kaçırdığınız ritimden sonra tekrar onu devam ettirebilmek de gerçekten büyük bir meziyet. O anlamda gerçekten dediğiniz gibi bireysel olarak çalmak grup çalışmasından çok daha külfetli diyebiliyoruz.
1: Aslında çok güzel bir konuya da değindiniz. Linç dediniz. Yani şu an sosyal medya çağındayız. Yeni nesil çağındayız. Herkes sosyal medya kullanıyor. İşte müzik çalıyorlar, şarkı yapıyorlar. Bunları ilk sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar ve o şekilde aslında vatandaşlara duyuruyorlar. Kötü yorumlar da gelebiliyor, iyi yorumlar da gelebiliyor. Siz bunu nasıl yönetiyorsunuz?
0: Yani şey muhakkak ki her eleştiri de olacak, güzel destekleyenler de olacak. Herkesin kulağı bir değil, herkesin ilgilendiği alan bir değil. Hani bazı insanlar kendileri profesyonel sandığı çaldığı için herkesi de o anlamda bakıyorlar. Bu anlamda hani ben çok iyi çalıyorum, sen çalamıyorsun. Ama işte o karşınızdaki insan amatör olduğunu düşünebilirsiniz çaldığınız şeklinden ya da tutuşundan, duruşundan bunu hesaba katmadan bir eleştiri söz konusu oluyor. Tabii bunun dışında mesela benim de yönetmiş olduğum bir sayfam var. 2000 üzerinde bir takipçi sayım var. Elbette ki bana da eleştiriler ve güzel yorumlamalar geliyor. Ama şunun yanında gerçekten kendini bilen insanlardan da yani şu şekilde yaparsan daha sağlıklı olur diyebileceğimiz kalitede insanlar ve hocalar da çıkıyor. Bu anlamda da aslında eleştirinin bazıları kötü olsa da bazıları gerçekten yapıcı olabiliyor.
1: Sosyal medyanın aslında iyi yanlarından birisi diyebiliriz. Yani dünyanın belki diğer ucundaki o sanatla ilgilenen, sizin hani böyle ilgi alanlarınızın ortak olduğu, hobilerinizin ortak olduğu insanlarla bir video aracılığıyla ya da bir fotoğraf aracılığıyla aslında iletişime
0: Evet.
1: geçebiliyorsunuz. Bu manada siz ona bilgilerinizi aktarıyorsunuz, o size bilgilerini aktarıyor, bir bilgi alışverişi oluyor. Hani belki hiç bilmediğiniz, belki burada hocanızdan öğrenemeyeceğiniz çok temel böyle çok niş şeyleri sizlere böyle anlatıyorlar, öğretiyorlar. Belki yorum yaparak ya da belki özelden
0: Evet.
1: mesaj atarak bu manada aslında sosyal medyada çok değerli diyebiliriz. Hani her zaman işte eleştirmemek gerekiyor.
0: Tabii.
1: Bir de şunu söylemek istiyorum. Yorum yaparken de yani biraz daha dikkat edin. Çünkü o yaptığınız yorum o kişiyi o meslekten ya da o yaptığı şeyden soğutabilir. Ya çünkü çocuklar da şu anda çalıyor. Yani yeni başlıyor. Örneğin gitar çalmaya başlıyor. Bunu sosyal medya hesabında paylaşıyor. İşte keman çalıyor. Belki saz çalıyor, belki başka bir müzik aleti çalıyor ya da şarkı söylüyor olabilir. Onun aldığı o kötü yorumlar hevesini kırıp tamamen sanattan, müzikten uzaklaşmasına yol açabilir. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
0: Yani şöyle anlatayım. Aynı konuda sizinle bu konuda hemfikirim. Bunu şöyle kendimden bir örnek verebilirim. Benim yeğenim elektro gitar çalıyor 10 yaşında.
1: Daha
0: Yani
1: çok
0: o da
1: güzel.
0: YouTube'a sürekli videolar falan yüklüyor. Yani şu an hali hazırda yeni öğrenmeye açık, hevesli. Yani gerçekten bunu kendisi internet üzerinden öğrenerek yapabilen kapasitede bir çocuk. Yani bu anlamda bu gençleri aslında yermek yerine desteklemek daha sağlıklı olacak. Kötü şeylere yöneltmek yerine sanata yönetmek daha bence kıymetli. Çünkü ben şunun fikrindeyim. Hani herkes aynı fikirde olur mu? Ben sanatçıdan zarar geleceğini düşünmüyorum. Sanatla ilgilenen insanın zaten kafası dolu sanatla olduğu için inanın kötülüklerle ilgilenmiyor. Bu anlamda ben hani herkesten düşüncem ve büyük bir talebim çocuklarını sanata yöneltmeleri. Çünkü sanat zarar vermez. Ama iyi beslenirse.
1: Evet. Ya kötü bir alışkanlıktansa o müzik aletini çalmayı öğrensin. Onunla
0: Tabii.
1: ilgilensin, bir şeyler çalsın. Belki arkadaş ortamında yani aynı zamanda bu şeyi de genişletir. Yani insanın sosyalliğini de genişletiyor. Örneğin bir parkta işte bir şeyler çalıyorsun. Siz de belki karşılaşmışsınız işte. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi var, parklar var. Böyle geniş alanlarımız var. Özellikle yaz aylarında böyle çok dolu oluyor. Bir ritim böyle tutulup çalındığında ya da sokakta bile o müziğe tanık olduğumuzda etrafına toplanıyoruz hemen. İşte bir çevremiz genişliyor, yeni insanlarla tanışıyoruz. Bu manada da aslında çok değerli. Hani çocuklar için de bu çok çok daha değerli. Çünkü şu anda artık insanlar asosyalleşmeye başladı. Bunu da görüyoruz.
0: Tabii.
1: Bu manada sanat, müzik çok değerli.
0: Ya ben de aynı fikirdeyim sizinle. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela biz arkadaş gruplarımızda millet bahçesine gidiyoruz, orada çalıyoruz yeri zaman. Gençlerin böyle ya abla ben bir kez çalabilir miyim rica etsem, bir alabilir miyim, bir deneyebilir miyim falan deyince açıkçası ben çok mutlu oluyorum. Hani enstrümanı bazı kişiler paylaşmak istemez ama ben yani bunu gururla veriyorum. Hatta gösteriyorum, öğretiyorum. Yani bu anlamda gerçekten benimle beraber enstrüman çalmaya başlayan arkadaşlarım da oldu. Bence etrafta ve Kayseri'de müziğe güzel bir ilgi var. Yani bunu konserlerde de zaten takdir edersiniz, görebiliyorsunuzdur. Çok yoğun bir talep oluyor. Herhangi bir yerde bir çaldığımızda millet bahçesinde, pikniklerde falan hemen herkes gelip bizle oynamak istiyor. Bu anlamda bence Kayseri senin müziğe aç olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet zaten konserlerden de görüyoruz. Daha işte geçtiğimiz haftalarda birçok ücretsiz konser verildi.
0: Evet.
1: Tıklım tıklım aslında vatandaşlar o konser alanlarını doldurdular. Orada keyiflerince eğlendiler, şarkılara eşlik ettiler. Yani Fuar 38 olsun, Kültür Yolu Festivali olsun, işte daha sonrasında başka festivallerle de birçok sanatçı ücretsiz bir şekilde, halka açık bir şekilde o millet bahçesi gibi böyle alanlarda toplanıp şarkı söylediler. İnsanlar eşlik ettiler, ruhlarını beslediler,
0: Evet.
1: streslerini attılar. Yani çok değerli ve çok güzel aslında diyebiliriz. Ve ben şuna da değinmek istiyorum. Şimdi siz bunu işte belki hobi olarak yapıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bunu ilerleyen süreçte bir meslek haline dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?
0: Şimdi sanatın meslek haline getirilmesi evet güzel bir icradır. Tabii kendimizi gösterebilmek, ünlü olabilmek çok keyifli tabii. Herkes tarafından takdir edilebilmek. Ama şu an hali hazırda zaten çalışmış olduğum bir işim olduğu için ben sanatı hobi olarak profesyonelleştirme taraftarındayım. Yani o anlamda şu an teklifler çok geliyor. Özellikle Kapadokya bölgesinden hani Darbuka için çağırsak gelir misiniz ya da şehir dışlarından çağırsak gelir misiniz diye. Şu an için bu talepleri kabul etmiyorum. Ben kendi çapımda profesyonelleşmek istiyorum ama hani ileride bunu meslek olarak düşünür müyüm derseniz yani Hobi olarak kalması biraz daha benim için yani daha değer kılıyor. O yüzden herhalde yapmam diye düşünüyorum şu anki aklımda. 3-5 sene sonra tabii hepimiz neyi düşünürüz, neyi değişir onu bilemem.
1: Evet. Peki darbukaya başladığınızda böyle ailenizden, çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? Neler söylediler size?
0: Aslında şöyle, ben kemanla başlamıştım. Keman aldım, gayet güzeldi, her şey yolundaydı. Sonra piyanoya başladım, gayet güzeldi. Şimdi darbuka alınca direkt hemen roman kültürüne bir yönelme oluyor. Hani roman kültüründe herkes bunu daha fazla çaldığı için ailemin tepkisi, hani roman kızım olmayı düşünüyorsun. Neden bu alet, neden farklı bir şey çalmayı denemiyorsun falan oldu. Yani o anlamda benim ailem hiçbir zaman önüme ket vurmadı ve onların sayesinde zaten onların desteğiyle bu kadar gelişebildim. Ha, küçüklüğümüzde tabii ki bize herhangi bir alete yönlendirmediler, enstrüman çalalım ama şu anda çaldığım her enstrümanda zaten beni sürekli olarak destekliyorlar. Hatta şu anki kullandığım darbukayı bile bana doğum günü hediyesi olarak ailem aldı.
1: Aa, çok güzel. Ama gerçekten dediğiniz gibi işte roman havaları olsun, mezdeki olsun çok fazla darbukayla çalınıyor. Bir de
0: Tabii.
1: böyle hızlı bir ritmi var, böyle ona eşlik etmekte zorlanıyor musunuz mesela? Yani çalmayı denediğiniz, sevdiğiniz bir parça var mı?
0: Yani tabii ki ister istemez çalamadığımız şarkılarımız var. Profesyonel değiliz hepimiz. Yani profesyonellik dediğimiz mertebenin de aslında bir sonu yok. Yani öğreniyorsunuz, yeni ritimler ekliyorsunuz, onun üzerine yeni bir şeyler katıyorsunuz. Sınırı olmayan bir yolda olduğumuz için tabii ki de elbette yapabilmemiz için ya da yapmamızı istediğimiz şeyler için daha çok çabalamamız gerekiyor. Yani şu şarkı zor, şu şarkı kolay diyemem. Ama tabii her ritmin bir zor çalışı, bir de profesyonel çalışı başkadır diyebilirim.
1: Evet. Bir de şey değinmiştiniz. Yani şimdi herkes mesela işte çalmak istiyor, çalıyor falan demiştiniz. Darbuka ile ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Yani birkaç örnek verebilir misiniz?
0: Ya şimdi herkes dediğim gibi başta da söylemiştim size darbukanın çok kolay bir alet olduğunu söylüyor. Yani aslına bakılırsa sonra verdiğimizde tamam buyurun çalın dediğimizde ya bundan ses çıkmıyor. Olayına dönüşüyoruz sürekli ve bunu hep yaşıyoruz. Yani tabii her enstrümanın kendine zorlukları, kolaylıkları vardır. Ama hani doğru bilinen yanlışlardan bence en büyüğü budur diyebilirim. Yani darbuka sanıldığı kadar kolay çalınabilen bir enstrüman çeşidi değil. Dediğim gibi vuruşları, işte dokunuşları, işte tam vurduğunuz nokta, her birinden binlerce ses çıkartabilebileceğiniz bir alet. O yüzden darbuka kolaydır. Sözü bence bilinen bir yanlış diyebilirim.
1: Peki darbukanın bir ayarı var mı diğer müzik aletlerinde olduğu gibi, işte
0: Tabii.
1: gitarda, kemanda olduğu gibi?
0: Yani darbukayı da biz akort ediyoruz diğer cihazlar gibi. Akort etme yerleri alyan dediğimiz L şeklinde bir cihazla oluyor. Vidaları var hemen üst kısmında o cam ekranda vuruşunu yaptığımız yerlerde. Orayı sıkılayarak ya da gevşeterek akort ediyoruz. Genellikle sıcaktan çok etkilendiği için ona göre vuruşlara baktıkça ayarlıyoruz.
1: Çok güzel. Peki Kayseri'de bir darbuka icracısı olarak sahnede veya etkinliklerde hani nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz?
0: Sahne şöyle ücretli olarak herhangi bir sahneye çıkmadım. Arkadaşlarım için kına gecelerinde ve etkinliklerde falan bulundum. Yani güzel bir şey, güzel bir icat. Yani eğlenceli nasıl anlatayım? Yani bu gerçekten tarif edilemez bir şey. Yani kelimeler kifayetsiz darbuka benim için gerçekten şu anlamda çok kıymetli bir
1: Peki böyle
0: enstrüman.
1: genellikle şimdi biraz önce değindik. Hani şimdi erkeklerle karşılaşıyoruz. Bir kadın olarak size bir darbuka sanatçısı olmak nasıl hissettiriyor?
0: Açıkçası gurur verici bir şey. Hani bazı algıları yıkabilmek bir hanımefendi olarak çok güzel bir şey. Hani bilinenin aksine biraz daha bizi güçlü kılıyor. Bir enstrüman çalabilmek ya da bir şeyler yapabilmek, biz de bunu yapıyoruz demek çok kıymetli bence. Bu anlamda arkadaşlarımızı, özellikle hanımefendilerin bence darbuka çalmasını çok isterim. Şimdi cinsiyetçilik yapmak istemem ama bir hanımefendi de darbuka bir erkekten daha şık duruyor diyebilirim bence.
1: Peki Kayseri'de böyle işte düğün, kına organizasyonlarında kadın sanatçılara talep nasıl?
0: Yani kadın sanatçı tabii ki de bekliyorlar. Özellikle kına gecelerinde çok istiyorlar ve matinelerde çok istiyorlar. Benim grup kurmuştum ben, etkinlik kız grubu var benim şu an. Arkadaşlarım var. Onlarla beraber etkinlikler yapıyoruz falan. Yani orada da tabii çalıyoruz, ediyoruz falan. Yani genel talep kadınların darbuka çalması üzerine. En son kadınlar matinesi için bir yere biz başvurmuştuk. Ben grup yöneticisi olarak başvurmuştum. Başvurduğum yerde bana şöyle bir talep geldi. Darbuka çalarsanız kadınlar matinesi sizin için ücretsiz olur. Yani başta da belirttiğim gibi gerçekten Kayseri'de kadınlar matinesi ve kınalarda gerçekten kadınlara çok büyük yoğun talep var. Bu her anlamda bir sanatçı olarak, bir darbukatör olarak yani ve eksik çok.
1: Peki sizce yeterince sahne imkanı sağlanıyor mu kadın sanatçılara bu manada?
0: Şimdi Türkiye genel olarak konuşursak kesinlikle sağlanıyor diyebilirim. Konserlerin birçoğuna gidemedim iş yoğunluğumdan dolayı fakat Buray'ın konserine gitmiştim. Saksofon çalan bir hanımefendi gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Yani ve solo performansı yaptırdılar. O kadar keyifli bir dinleti vardı ki. Ya ben açıkçası ülke genelinde artık kadın ya da erkek eşitsizliği diye bir şey söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Kadınlarımız erkekler kadar güçlü, onların çaldıklarını çalabiliyorlar ya da etkinliklere onlar kadar performans gösterebiliyorlar. Yani ben bu anlamda kesinlikle kadın ve erkek eşitsizliği olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten kadınlara da konserlerde yoğun ilgi var bence.
1: Şimdi o kadar kadınlar dedik, darbuka dedik. Biraz da sizden böyle birkaç ritim dinleyebilir miyiz?
0: Tabii olur.
1: Sonrasında konuşmamıza devam edip sonunda
0: Aha.
1: tekrardan sizden böyle bir şeyler dinleyeceğim.
0: Tamam. Yani birkaç kısa bir şey çalayım. Hani biraz koltukla ilgili sıkıntımız var ama en başta bizim sürekli çaldığımız çok kısa bir ritim. Herkesin bildiği bir şey.

0: Ay çok güzel. Yani dinleyenlerde, radyodan, ekranlardan bizi takip edenlerde çok güzel bir müzik ziyafetini, müzik şölenini tatmıştır diyebilirim yani. Çok keyifli aslında ya. İnsanın böyle oynayası geliyor, böyle çalınca bir dans edesi geliyor. Neşeli de oluyor insan. Peki, darbukayı hani ilk başlarda bir ustadan mı öğrendiniz yoksa kendi kendinize böyle pratik yaparak mı başladınız?
1: Şöyle ilk önce grup çalışmasıyla başlamıştım. Bir gruptaydım ben. Sonrasında biraz hocamızla iyi şeyler yaşamadık açıkçası. Ben hesap açtım kendime, özel bir darbuka hesabı. İzlenmelerim, takipçilerim çok olunca açıkçası hocamız bunu istemedi. O süreçte çok yoğun bir eğitim alamadım. Bir senelik bir süreçte, yani aktif olarak. Sonrasında kendi müzikler dinleyerek, izleyerek geliştirdim. Şu anda en sonda dediğim gibi profesyonel olarak bir eğitim alıyorum. Bir hocamızdan online olarak. Başlangıcım biraz güzel olmadı ama inşallah sonu hepimiz için iyi olacak diye takdir ediyorum.
0: Umarım iyi olur. Evet, başlangıçta biraz daha böyle üzücü bir olay yaşamışsınız. İşte belki sevdiğiniz, sürekli çaldığınız bir gruptan ayrılmışsınız. Tek başınıza çalmaya başlamışsınız. Fakat mutlaka size bu bir şeyler katmıştır. Yani yanlış bildiğiniz doğrular vardır, doğru bildiğiniz yanlışlar vardır. Farklı alanlarda belki yönelmişsinizdir belli bir ismin dışından çıkıp. Yani
1: Bunun için önemli olan şu, herkese şunu söyleyebilirim. Bir enstrüman çalıyorsanız bunu aşka dönüştürün. Yani biri için küsmeyin ya da bir hoca için ya da bir şey için vazgeçmeyin. Vazgeçmediğiniz sürece gerçekten sonu daha keyifli oluyor. Yani biri için bir şey bırakmak yerine o kişi için daha çok hırslanın isterim.
0: evet, gerçekten eğer bir şey istiyorsanız, başarmak istiyorsanız, yapmak istiyorsanız, denemek istiyorsanız, ya acaba yapabilir miyim? Belki yapamazsam, belki rezil olursam, yanlış çalarsam, işte yanlış vuruş yaparsam diye düşünmeyin, deneyin. Yani ne olacak ki? Birinde belki kötü yaparsınız, ikisinde kötü yaparsınız, üçünde kötü yaparsınız ama dördüncü de mutlaka güzel bir şeyler ortaya çıkacaktır. Zaten bu çok güzel çalanlar, çok güzel yapanlar bir anda doğdukları gibi güzel çalmaya başlamıyorlar. Belli bir zamanı, belli bir süreci var. İnsan yapa yapa böyle pişiyor, öğreniyor ve güzel bir ritmi ortaya çıkarıyor. Daha sonraki süreçte de belki kendi notalarını yazmaya başlıyor, kendinden bir şeyler katmaya başlıyor. Bu şekilde devam edip gidiyor diyebiliriz. Peki size şunu da sormak istiyorum. Günde kaç saatlik bir antrenman yapıyorsunuz? Hani parmaklarınız için ya da böyle kullandığınız, korumak için özel bir yöntem var mı? Parmaklarınızı korumak
1: Şöyle
0: için.
1: antrenman olarak düşünmeyelim ama her gün en az 10 dakika mutlaka bir darbukayı elime alıyorum. Yani onsuz bir günüm geçmiyor. Herkes telefonunu eline alır, eve gideyim telefonla oynayayım. Ben eve giderim, darbukayı elime alırım, bir iki parça çalarım bırakırım. Yani belli bir sürem yok ama en aşağı bir 10 dakika muhakkak ki alırım.
0: Peki böyle komşularınızdan nasıl yorumlar alıyorsunuz? Sonuçta şimdi evde 10 dakikalık bir antrenman yapıyorsunuz. İşte çalıyorsunuz, belli bir ses de çıkarıyor. İşte alt komşu, üst komşu, ya yeter artık. Çalma gibi tepkilerle karşılaşıyor musunuz? Nasıl
1: O
0: yönetiyorsunuz ya
1: anlamda
0: da?
1: açıkçası benim apartmanım çok kıymetli bir apartman. Apartmandaki komşularım da çok kıymetli. Apartmanda zaten müziğe aşık bir apartmanız biz. Şöyle anlatayım size. Canımız sıkılır. Aşağıda kamelyanın yanında arabadan müzik açılır ve bütün apartman aşağı iner oynar. Öyle bir apartman olduğumuz için zaten benim herhangi bir darbuka ile ilgili sıkıntım çıkmıyor. Ben gece 2'de de çaldığımı bilirim, 1'de de çaldığımı bilirim. Hani bu anlamda komşularım kesinlikle rahatsız olmazlar. Herhangi bir şekilde bir şikayet gelmez. Ama tabii bunun yanı sıra da tedbirlerimiz de oluyor. Tabii görmüşsünüzdür az çok sosyal medyadan vesaire. Yani darbukanın içine havlu vesaire sıkıştırdığımızda sesi biraz daha azaltır. Yani gece vesaire çalmak istediğimizde onu biraz sıkıştırdığımızda, o yeri kapattığımızda daha az ses çıkar. Ama dediğim gibi benim komşularım çok kıymetli olduğu için bu anlamda ne bir uyarı ne bir şikayet kesinlikle almadım.
0: Çok güzel. Aslında en güzel bir yöntem de bulmuşsunuz. Yani güzel bir yöntem. İçine havlu sıkıştırıyorsunuz ve sesi azalıyor. Hani çalmak isteyenler bu enstrümana başlamak isteyen, ya çok ses çıkıyor evde antrenman yapamam çalışamam diye düşünmesin. Bunun da mutlaka bir formülü, bir kolay yolu var diyoruz. Peki roman ritimleri, Arap ritimleri veya İç Anadolu havaları seni en çok zorlayan ve çalmaktan en keyif aldığın tarz hangisi?
1: Şimdi en çok zorlayan tabii ki Arap ritimleri oluyor. Ama en keyif aldığım da Arap ritimleri. Diyeceksiniz ki neden?
0: Neden?
1: Çünkü Şimdi küçükten beri biz mezdekeyle yetişmiş bir yaş itibariyle dönem olduğumuz için tabii bunlara biraz daha meylimiz var.
0: Evet, dinliyorum.
1: Yani bu şekilde.
0: Peki böyle çalmaya başladınız mı? Çalabiliyor musunuz mezdeke?
1: Ya mezdeke tabii çalıyoruz ama ama mezdekenin dışında Ankara oyun havasını da çok seviyorum diyebilirim size. Benim annem Ankaralı olduğu için
0: evet.
1: Sürekli oyun havası evde çok çalınıyor.
0: Hadi bir Ankara oyun havası çal da bir dinleyelim, bir oynayalım. Peki şey oluyor mu mesela düğünlere falan gittiğinizde de ya işte darbukacı görüyorsunuz mesela ya da orada mesela sizin darbuka çaldığınız, bununla ilgilendiğiniz bilenler var. İşte hadi çık bir tane sen çal, bir şeyler senden dinleyelim dedikleri oluyor mu?
1: Ya öyle bir talep hiç gelmedi açıkçası. Öyle bir talebe de cevap vermek açıkçası benim skalama uygun değil. Şöyle hani orada zaten bir sanatçı var. Orada onun karşısına çıkabilmek sanatçıya biraz ayıp olur diye takdir ederim. Büyük bir ihtimal çıkmazdım herhalde diye düşünüyorum. Ya tabii hiç çalmayan biri olsa çıkarım ama bir sanatçı varken siz bırakın o çalsın gibi duruma düşürmemek için
0: ya
1: tabii.
0: Evet, bir de oyun
1: sanatçı
0: var.
1: Sanatçıyı bu anlamda biraz koruyor diyebilirim.
0: Ya bu kişiden kişiye herhalde değişebilir bir şey. Hani kimisi ya işte çalsın, o da işte ondan da dinleyelim. Evet. Belki farklı bir şekilde çalar, farklı bir ritim tutturur. Yani benim bilmediğim belki bir şarkıyı biliyordur ya da benim bilmediğim bir ritmi tutuyordur. Daha keyifli olur diye. Kimisi işte davet ederken kimisi evet yani ayıp olur gibisinden ya da hani burada ben varım zaten gibisinden düşünebilir. Kişiden kişiye değişebilen bir algı diyebiliriz. Peki bir de şöyle bir şey var. Ben bu enstrümana başlamak istiyorum. Bunu çalmak istiyorum. Ritim kulağım yok diyen biri azimli iyi bir darbuka çalabilir mi? Yoksa doğuştan gelen bir yetenek şart mı?
1: Şimdi ritim kulağı bence önemli bir şey. Yani bir ritim kulağı olmazsa o aleti çalmanız çok zor. İmkansız demiyorum. Çok zor. Neden zor? Şimdi bir ritim kulağınız varsa en basiti şunu söyleyeyim. Bir şarkı söylediğimizde introyu geçtikten sonra o anda o şarkının başlangıcında girmediğinizde o şarkı zaten ölü bir şarkı. Bunun içinde bir ritim kulağınızın olması gerekiyor. Tabii biz bunu nasıl yapıyoruz? Özel derslerimiz var, ritim soloları falan var. Onları dinleyerek ritim kulağı oluşturulabiliyor. Bu anlamda tabii ki de herkes her şeyi yapabilir düşüncesinde bir insan olduğum için ve ben birçok sanat dalıyla bu şekilde uğraşabiliyorsam ki herkes bunu yapabilir. Önemli olan burada istek, azim, ne kadar istiyoruz. Tabii ama ritim kulağının olması büyük bir artı. Mesela ben keman çaldığım için piyanoyu daha kolay çalabildim. Piyanoyu kolay çaldığım için ritmi daha kolay tutabildim. Bunlar hepsi birbiriyle eşdeğer şeyler. Aslına bakılırsa farklı aletler ama içeriklerinde hepsi müzik kulağına dayalı. Yani bunu geliştirebildiğiniz sürece her şeyi çalarsınız. Ama tabii bunu geliştirmeniz için de mesela bir kişi çok çalışıyorsa ritim kulağı olmayan kişi daha da çok çalışması gerekiyor. Bu istek ve azimle olacak bir şey ve ben herkesin her şeyi yapabileceği kanaatindeyim.
0: Evet. Ya zaten şey belli bir yerden sonra bir tık böyle ezber de hani işte belli bir son işte iki es veriyorsunuz tekrar basıyorsunuz. İki es veriyorsunuz tekrar mesela vuruyorsunuz. Bunu da böyle mantığını kavradıktan sonra illa bir müzik kulağım yok demeyin. Belki de vardır fakat siz farkına varmıyorsunuzdur. Evet. Daha kendinizi keşfetmemişsinizdir. Denemekten zarar gelmez diyebiliriz. Peki Kayseri'de kalıp sanatınızı icra etmeye devam etmek size nasıl hissettiriyor?
1: Şimdi aktif olarak tabii bir yerde rol almış bir insan değilim ama halihazırda benim yönettiğim bir sayfam var. Kayseri'de tabii ki kalmak güzel bir şey. Memleketimde kalmak isterim. Mesela Ankara'da kalmak isterim. Orada icra etmek isterim ama işten dolayı maalesef burada icra ediyorum. Yani Kayseri ya da şu şehir bu şehir diye bunu ayırmak çok doğru değil bence. Kayseri de keyifli, İstanbul da keyifli. Ama en baştaki konuya yeniden dönecek olursak nerede ne istediğinizle alakalı. Yani Kayseri'de kalıp burada bu şekilde bu çatı altında mı devam etmek istersiniz? Yoksa siz bu müzik aletini ilerletip tabii biliyorsunuz bütün plak şirketleri vesaireler İstanbul'da olduğu için oraya gidip biraz daha kendinizi aşmak istersiniz. Bu aslında kişinin ne istediğiyle alakalı. Ben Kayseri'de kalmayı tercih ediyorum. Hem işimden dolayı hem hobi olarak yaptığım için bu anlamda devam ediyorum. Ama tabii giden arkadaşlarımız da oluyor. Onları da güzel yerlerde görüyoruz. Bunlar da çok keyif verici. İşte beklentilerle alakalı bir şey bence bu.
0: Evet. Peki ileride böyle kendi ritim atölyenizi açmak ya da böyle büyük projelerde yer almak gibi bir hayaliniz var mı?
1: Şöyle müzik aleti olarak açıkçası onu düşünmüyorum. Enstrüman anlamında onu çok düşünemem. Çünkü ben ne kadar çabalasam da ya da ne kadar profesyonel olsam da bir müzik öğretmeni kadar kabiliyetli olamam tabii ki de. Onun için insanlar senelik eğitimler alıyorlar. 4 senelik, 2 senelik keza konservatuarları bitiyorlar. O seviyeye gelip onu verebilmek için bence gerekli eğitimleri geçirmek gerekiyor. O gerekli eğitimleri geçirmeden alaylı olarak verilen eğitimler de zaten faydalı olmuyor. Bu anlamda ben tabii bu konuyla ilgili herhangi bir yer açayım ya da bir eğitim vereyim düşünmem. Ama tabii destek isteyen arkadaşlara destek verebilirim. Ama mesela tiyatro ile ilgili derseniz mesela tiyatroda bunu yapabilirim. Tiyatro benim zaten yıllardır ilgilendiğim bir alan. Yani orada eğitim verebilecek seviyedeyim. Ama müzik için bu biraz daha bence müzik öğretmenlerine kalmalı diye düşünüyorum.
0: Peki bir de şuna da değineceğim. Şimdi ritim sazlara ilgi duyan fakat tereddüt eden genç kızlara buradan neler söylemek istersin? Ne tavsiyeler verirsiniz?
1: Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hanımefendiler hepinizi bir enstrüman çalmaya yöneltmeyi o kadar çok isterim ki üzülüp evde depresyona girmeyin. Enstrüman çalın, mutlu olun. Bence gayeniz bu olsun. Enstrüman çalmak kadar güzel bir şey yok. Bir hanımefendiye de gerçekten çok yakışıyor. Her genç kızın bence bir enstrüman çalması kesinlikle gerekiyor. Hem ruh sağlığı açısından, hem yani aktivite açısından, sosyal çevre açısından her anlamda gerçekten sizi doyuruyor. Yani o yüzden mutlaka herkes bence bir enstrüman çalmalı diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Yani çok güzel bir konuya değindiniz. Bir de size şunu soracağım. Şimdi bir darbukadaki temel, dum, tek ve ka seslerinin mantığını bize kısaca anlatabilir misiniz ya da gösterebilir misiniz?
1: Şimdi vuruşlarda düm tek ka dediğimiz zaten bizim şeyidir. Sizin do re mi falan gibi bir buton şeyiniz oluyor. Hemen göstereyim. Mesela bu güm. Düm de diyorlar, güm de diyorlar. Tek, ka. Yani bunların hepsi bir ritme hazırlık aşaması. Nota gibi düşünün. Tokat sesi var diye. Mesela kesme sesimiz var. Bunların hepsi birer nota.
0: Evet, bırakmadan o zaman sizden böyle yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Sizden böyle bir ritim daha dinleyebilir miyiz? Böyle sevdiğiniz, çalmaktan zevk aldığınız bir solo olabilir.
1: Şimdi burada soloyu çalmak isterim fakat müzik olması gerekiyor.
0: O zaman sizden böyle sevdiğiniz bir ritmi dinleyelim.
1: Az önceki arabik ritmi çok seviyorum. Onu tekrar çalabilirim isterseniz.
0: Tabii.

0: sevdiğim ritim bu, arabesk ritmi.
1: Çok güzel. Ya bir de böyle hızlı tonları falan var ya, diyorum acaba nasıl yetişiyorlar böyle. İşte aslında birçok parmağınızı kullanıyorsun. Sadece böyle işte düz vuruş, işte dediğiniz gibi dum, tek ve ka değil.
0: Değişiyor.
1: Ay değişiyor aynen. Mesela işte bir parmağı başka yere değerken diğer parmağı başka bir yere değiyor. Gerçekten dediğiniz kadar şöyle dikkatli incelendiğinde zor bir enstrüman diyebiliriz.
0: Ton tutturmak çok farklı. Yani dediğiniz gibi kapattığınızda farklı bir ses, açtığınızda bir ses. Hepsi çok farklı. Bu anlamda biraz profesyonellik istiyor Darbuka.
1: Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradan siz dinleyenlere, bu enstrümanı çalmak isteyenlere neler söylemek istersiniz?
0: Biraz önceki de belirttiğim gibi bence herkes bir enstrüman çalması gerekiyor. Bu kendi sağlığımız için çok önemli. Beni de takip etmek isteyenler olursa, yani benden bir destek almak isteyen olursa, Özden Official sayfam var. Oraya da beklerim insanları. Oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa yardımcı olabilirim. Bir ritim grubuna dahil olmak ya da nerede eğitim alabilirim sanat anlamında. Zaten ben sanatın her dalıyla ilgileniyorum biliyorsunuz. Tiyatro, işte koro, Türk sanat müziği, piyano, keman. Yani bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa muhakkak iletişime geçebilirsiniz. Her konuda sizi destekleyebilirim. Dediğim gibi bu anlamda enstrüman çalmak çok kıymetli. Ruhumuzun gıdası, hepimize mutluluk veriyor. Mutluluğu bulmak için enstrüman çalın.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Yeni sezonda yeni bir bölümle Darbuka'nın sesleri eşliğinde güzel bir program geçirdik. Az yani ellerinize sağlık diyebiliriz. Güzel, keyifli bir program oldu. Yavaş yavaş da kapatıyoruz. 91.8'den ve Kayseri'den ekranlarından bizleri takip etmeyi unutmayın. Programımız her perşembe günü saat 4'te sizlerle birlikte olacak. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın sona erdi.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında gastronomi bölümü öğrencileri derslerini Mutfak Sanatları Merkezi bünyesindeki Kayseri Mutfak Akademisi'nde uygulamalı olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan teşkilat mensuplarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde AK Parti katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'u ziyaret etti. Ziyaretler sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi. Kocasinan Belediyesi oyuncu seçmeye başladı. Bu kapsamda 1 Ekim Perşembe saat 18.30'da 17 yaş ve üzeri için seçmeler Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yapılacak. Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesisinde yapılan antrenmanla devam etti. Kadınlar voleybol 2. ligi takımlarından KVK voleybolda yeni sezonda baş antrenörlük görevini Seher Şahin'in yapacağı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
6: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
7: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalıkuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bon Voyage filmi sizleri bekliyor.
6: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
0: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Ne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Dilaver Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli mihlivalarından biri olan Dilaver Paşa aslen Çerkes kökenliydi ve askeri liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde yükselmiş bir isimdi. Sicil Osmani'de ismi geçerken Sipahiler Ağası olarak başlayan kariyeri onu 1630'da Trablusçam, 1631'de Konya, 1632'de Sivas, 1633'de Anadolu, 1634'de Van ve 1641'de Kars valiliğine kadar taşımıştı. Bu süre zarfında Osmanlı ordusunda ve yönetiminde sergilediği yetenekler onu devletin güvenilir adamlarından biri haline getirmişti. Bazı kaynaklar, özellikle Ahmet Nazif Efendi'ye göre Dilaver Paşa aslen Kayseriliydi ve Kayseri'de saygın bir aileye mensup Şükürlü Hatun ile evliydi. Ona göre Paşa 1657 yılında Kayseri'ye gelmiş ve 1660 yılında burada vefat etmişti. Dilaver Paşa'nın ismi 1621 yılında Kayseri'de kurulan Hacı Abdübey Vakfı'nın şahitleri arasında Dilaver Ağa olarak geçerken 1633 tarihli 2. Vakfiye'de Paşa ünvanıyla yer almaktadır. Sultan 4. Murat döneminde düzenlenen Revan Seferi sırasında gösterdiği yararlılıklar, onun 1635'te Kayseri sancağına atanmasına vesile olmuştur. Oğlu İsmail Bey de bu görevde vekil olarak tayin edilmiş, Evliya Çelebi'ye göre Murat Paşa isimli bir oğlu daha bulunmaktaydı. Kayseri eşrafı arasında saygın bir konumda olan Dilaver Paşa, şehrin ileri gelen sarayları arasında kendi sarayına da sahipti. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre onun sarayı Kayseri'nin mimari ve sosyal dokusunda önemli bir yer teşkil ediyordu. 1657 yılında köşk medresesiyle ilgili mahkeme kayıtlarında da Emirül Ümerai Kiram İzzetlü Dilaver Paşa Hazretleri olarak adı geçer. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere o sırada Mirliva unvanına sahip olmamasına rağmen şehirde etkin bir figürdü. Mirlivalık görevi Dilaver Paşa'dan sonra 1656 yılında Gürz Ahmet Paşa'ya geçmişti. Dilaver Paşa, Kurşunlu Cami ile Hasbek Gümbeti arasındaki kendi ismiyle anılan mahallede bir cami yaptırmış ve mezarı da burada bulunmaktaydı. Aynı şekilde Kayseri'de Yenice İsmail Mahallesi, muhtemelen onun oğlu İsmail Bey'den gelmekteydi. 1872 tarihli vergi tahririnde Hasbek Mahallesi Dilaver Paşa bölgesi olarak belirtilmiş, burada cami ile vakıf evlerinin kayıtları yer almaktaydı. Ne yazık ki zaman içinde bu yapılar yıkılmış, Dilaver Paşa Mahallesi de günümüzde Gevher Nesibe Mahallesi içinde kalmıştır. Dilaver Paşa hem askeri hem de sivil alandaki hizmetleriyle Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almış, vakıf ve cami yaptırarak hem şehrin mimarisine hem de toplumsal hayatına katkıda bulunmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesinde son kamuoyu yoklamasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı öne sürüldü. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkesinin diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmeye çalıştıklarını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Abraham Lincoln, uçak gemisi taarruz grubunda görevli 8 mürettebatın uzun süren görevleri sırasında intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Vermont Senatörü ve Texas Temsilcisi, yapay zekayı dizginlemek için dün sert bir yasa tasarısı sunarak Kongre'deki tartışmayı tırmandırdı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Radar'ın rotası.
3: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotası Selçuklu'dan günümüze tıp mirası, Gevher Nesibe Şifahanesi. Kayseri'nin kalbinde tarih boyunca bilimiyle ve merhametiyle sembolü olmuş bir yapı yükseliyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, hafta sonunu tarihi dokular arasında geçirip geçmişin izlerini sürmek isteyenler için bu eşsiz yapı, hem mimarisi hem de taşıdığı anlamla mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın kızı, Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine kardeşi 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırıldı. Efsaneye göre Gevher Nesibe, sevdiği kişiye kavuşamayınca hastalanır ve ölüm döşeğinde kardeşinden tüm varlığını insanlara şifa dağıtacak bir kurum kurulması için vasiyet eder. Böylece hem şifahiye hem de tıbbi olarak iki bölümden oluşan bu benzersiz külliye inşa edilir. Bu yapıyla birlikte Kayseri, yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın en eski tıp merkezlerinden biri haline gelir. Burada dönemin hekimleri tıp eğitimi verir, hastalara tedaviler uygular ve özellikle ruhsal hastalıklar için müzik, su sesi ve doğal şekillerde tedavi yöntemleri geliştirirdi. Taş işçiliğiyle dikkat çeken yapı, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Avlusundaki süslemeler, geometrik motifler ve taç kapısı üzerindeki işlemeler dönemin zarafetini günümüze taşır. Günümüzde restore edilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren yapı, ziyaretçilere hem tıp tarihini hem de Selçuklu kültürünü yakından tanıma imkanı sunuyor. Müze içinde döneme ait tıbbi aletlerin replikaları, eğitim yöntemlerini anlatan sergiler ve şifahane yaşamını canlandıran görseller de yer alıyor. Bu sayede ziyaretçiler, 800 yıl önceki bir tıp merkezinde hastaların nasıl tedavi edildiğini adeta birebir deneyimleyebiliyor. Tarihe, bilime ve mimariye ilgi duyan herkes için Gevher Nesibe Şifahanesi, Kayseri'nin en değerli kültürel miraslarından bir tanesi. Sessiz avlusunda dolaşırken taş duvarların arasında yankılanan geçmişin bilgeliğini hissetmemek mümkün değil. Asırlar önce insanlığa şifa dağıtan bu kadim yapı, bugün de bilgi ve bilgelikle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Türkiye'nin en eski tıp kurumlarından bir tanesi olan Gevher Nesibe Şifahanesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radar'ın rotası.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli daha tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin satışına onay verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı olduğunu belirterek, "Az kaldı, önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaştırması altyapısı hazırladıklarını söyledi. Türk Hava Yolları Boeing ile 100'ü kesin, 50'si opsiyonel olmak üzere 150 adete kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 86 kuruş, euro ise 55 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.729 liradan, çeyrek altın ise 10.978 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde sonbahar etkisini hissettiriyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 13 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde durum farksız. Tamamında sağanak yağış ihtimali devam ediyor. Serin tarafta kalan Akkış'la Bünyan ve Özvatan'da en yüksek sıcaklık 18 derece. Felahiye, İncesu ve Sarıolan hattında termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Tomarza ve Yahyalı 21 derece, günün en ılık ilçeleri ise 22 dereceyle Develi, Pınarbaşı, Sarız ve Yeşilhisar olacak. Çevre illerimizde serin ve yağışlı bir tablo var. Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat 18, Niğde 21, kuvvetli yağış uyarısı bulunan Sivas ise 22 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda Ankara 20, İstanbul 21, İzmir ise 26 derece. Günün hava durumunu aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi. Yerlikaya, Türkiye Avrupa'da boksta liderliğini ilan etmiş durumda. 10 madalyamız şu an itibariyle var ama rengi belli değil dedi. Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havva Nur Kethüda finale yükseldi. Milli boksör Samet Gümüş ise bronz madalya elde etti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Temsilcimiz finalde İspanyol ekibi Girona'yı

0: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yayın tekrarı.
4: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
5: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
6: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
7: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
4: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
6: Evet.
4: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlördük.
6: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
4: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
8: Nasıl ya, öyle değil. Benim param.
4: Benim param o da benim.
8: O da benim.
4: Senin param. Senin param o da benim.
8: O da benim.
4: Benim param benim.
8: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
4: 2011.
8: Okudu. Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
9: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
10: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
4: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
9: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
3: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
9: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz 5. yılımıza ve bugün de haftaya başlatmış oluyoruz. Ben bu kez Ankara'dan, Halil Bey ise Kayseri stüdyolarımızdan sizlerle birlikte olacak. Halil Beyciğim günaydınlar diliyoruz efendim.
11: Buz gibi bir Kayseri sabahından günaydın, hayırlı sabahlar Mustafa Bey.
9: O kadar soğuksa işimiz var o zaman. Çok mu soğuk orası?
6: Soğuk, bir hayli soğuk. Yani 14-15 derecelerde ve hava kapalı, ara ara da yağmur atıyor. Gece de yağmur yağdı. Sizin Ankara ve İstanbul'dan bu tarafa doğru gönderdiğiniz yağmurlar dün akşamdan itibaren etkili Kayseri'de.
9: Vallahi, hala da atıştırıyor yer yer. Biz göndermedik ama dün gece saatlerinde bir önceki gün gece saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıktım. Dün akşam da Ankara'ya doğru yeniden geldim. Araçla gittim geldim. Hem fuar vesilesiyle hem müsiyatın fuarı vardı hem de birkaç görüşmem vardı. Açıkçasını söylemek gerekirse tüm otoyol boyunca, tüm otoban boyunca müthiş bir yağmurla gittik geldik. Göz gözü görmüyordu. Kazalar, yanan araçlar vesaire de bunlardan bahsetmiyorum de Ankara'da sayfamızı bunları da gösterdik ki geçerken gördüklerimizi de gösterdik. Ama hakikaten yol içinde, alan içinde zordu. Özellikle Bolu kısmında artık şey noktasına gidiyorum. Yani karla karışığa doğru yaklaşıyordu özellikle Bolu tarafında. Aynen öyle. Bir kış geldi mi acaba, hani tamam ya sıkmayın canınızı, hava zaten ısınacak 3-5 günden filan dediğimiz yere birazcık daha var gibi. Hatta bugün itibariyle Kayseri'de saat 18'e kadar yağış ve yağışta ara ara yağış devam edecek gösteriyor meteoroloji. 14 ila 20 derece arasında hava sıcaklıkları gecip gelecek gibi görünüyor. Yarın itibariyle cuma, cumartesi ve pazar itibariyle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava var. En düşük 11 derece, en yüksek 26-28 derecelere kadar çıkacak diyor. Ama önümüzdeki hafta pazartesi yeniden yağış gösteriyor vatandaşların bilgisine. Yani çok da artık o yaz havasına yeniden dönemeyiz. Yok, orada dönemiyoruz artık. Orası birazcık patlamış gibi görünüyor. Orada birazcık zorlanacağız.
6: Önümüz kış belli oldu. Önümüz kış.
9: Aynen öyle valla. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Kışa doğru da dediğin gibi dönmüş oluyoruz. Kış merhaba demiş oldu bize. İnşallah kışa hazırlıklarımızı da tam olarak yapmış oluruz. Bu arada tabii ki izleyicilerimize, dinleyicilerimize şunu da hatırlatmak lazım. Kış geliyor. Kışın hazırlıklarının içerisinde bir otoyol içinde hazırlık kısmı var. artık yavaş yavaş belki de önümüzdeki ay itibariyle hazırlıklarımızı tamamlayıp kışlık lastiklerimize doğru geçme zamanı da gelecek. Çünkü ani bastırabilecek mevsimin dengesizliğini hesap ettiğimizde ustalar şimdi bize kızmasınlar ama Eylül'e geçince Ekim başı itibariyle yağmurlar da başlayınca artık kışlık lastik için de zaman.

0: andır diyelim. Çünkü kışlık lastik sadece sizi karlı yollarda korumuyor. Aynı zamanda yağmur direnciyle de sizi yola tutacaktır. Bunun için artık vakti geldi gibi geliyor.
1: Yani
0: Hadi beni
1: şöyle
0: dersiniz.
1: son cümle olarak da kışlık lastiklerinizi imkanınız varsa şimdiden ayarlamaya çalışın. Alın taktırın anlamında değil. Alın kenarda dursun, bir ay sonra, 1,5 ay sonra zaten her türlü takılacak. Çünkü şu an fiyatlar daha uygun. Bak söyleyeyim, ben dün itibariyle fiyat araştırmasına başladım zaten. Fiyatlar
0: Evet,
1: uygun
0: mevsim
1: ve
0: geldi.
1: lastik bulunabiliyor. Her ebatta lastik bulunabiliyor. Ama Ekim'in sonu, Kasım'ın başını bekleyenler için o dönemde hem fiyatlar artıyor hem de aradığınız lastiği bulmakta zorlanırsınız. Ve kar yağmadan önce de taktırın lütfen, ki kar yağdığı gün hatırlayın geçen sene 3 gün sonrasına, 4 gün sonrasına gün veriyordu otolastikçiler.
0: Evet.
1: Alamam diye, ve bu arada da mağduriyetler oluyordu. Yani neyin geleceği belli, tedbiri şimdiden almakta fayda var.
0: Valla bizde de artık yavaş yavaş geleceği için biz bu hikayeyi birazcık rahatlatalım. Kendimizi de yavaş yavaş buna doğru hazırlayalım deriz. Efendim hava durumu önce olunca önce onu konuşuyoruz ama piyasayı da biliyorum. Piyasada neler oluyor bir bunları da izninizle bakmış olalım. Çünkü paranın durumu da en az bizi bu kadar ilgilendirmiş oluyor. An itibariyle dolar kuru 48 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 55 lira 74 kuruş bandından işlem görmekte. Altının ons fiyatında gerileme var. 4289 dolara kadar düşmüş durumda altının ons fiyatı 4300 seviyesinin altına inmiş oldu. Brent petrolü ise şu an itibariyle 102 dolar 27 centlik bir fiyat söz konusu. Amerika Çin pazarı beraberinde İran Savaşı derken hikayeye başka bir noktaya doğru gidiyor. Hani önce bir şundan başlayalım Ali'cim. Çok uzun zamandır konuşamadık. Ülkenin içindeki fon piyasası, okul saldırısı vesairesi derken bu kısımlara çok fazla giremediğimiz aşikar. İran Amerika Savaşı'ndaki son durum ve son gelişmeleri senden kısa bir özetle çok uzatmadan bir alalım. Yorumlayıp Çin ve Çin'le ticaret ilişkilerinde çünkü oradaki o ticaret ateşkesi uzatıldı dün itibariyle ve dünyayı nasıl etkileyeceğini hep beraber bakalım.
1: Maalesef çok da iç açıcı şeyler söyleyemiyoruz. Bir taraftan her iki İran ve ABD tarafından açıklamalarda şunu söylüyorlar. Tekrar görüşme, tekrar bir masanın etrafında toplanmayla alakalı mesaj verirken aynı demecin içerisinde bir dakika sonra yoksa yok ederim, yoksa şöyle
0: Evet.
1: yaparım, yoksa böyle yaparım diye o tehditvari konuşmalar her iki taraf için de söylüyorum. Hem İran hem Trump tarafından, bizim sarı deli tarafından bu sözler söyleniyor. Bir ilave bir gelişme var mı dersen hayır yok. Öbür taraftan da Babülmend üzerindeki işte Körfez'de Husilerin Suudi Arabistan gemilerine karşı abluka ve saldırıları devam ediyor. Hala enerjiye ulaşmakta sıkıntı var. Ukrayna Rusya tarafında ise enerji kaynaklarına, petrol istasyonlarına, rafinerilerine ve depolama alanlarına karşı saldırılar hala devam ediyor. Tüm dünyada mazota ulaşma, petrole ulaşma konusunda sıkıntı devam ediyor. Ve bunun da biteceğine dair, kısa vadede biteceğine dair bir emare henüz görülmüyor. Görülmediği için de tekrar 102 dolara tekrar çıktı. Bakın 100 dolarlar ve 107-108 dolarlar seviyesinde gidip gidip gelmeye devam ediyor. Sanırım görünen o ki maalesef bir süre daha böyle devam edecek. Çünkü o belirsizlik de devam etmeye yani devam ediyor. O belirsizlik de devam ediyor. Kısa vadede çözülecek gibi durmuyor. Ne olur? Sonuç ne olur
0: Evet,
1: diye.
0: yani Amerika'nın talebi, İran'ın talebi sonuçta beklenti bir de savaşın başlangıcında biz yine en İsrail'den bahsediyorduk. İsrail şu an savaşın içerisinde fiili olarak görünmüyor. Hatta Netanyahu ile ilgili son kararlar ve son gelişmelerde Amerika'nın Netanyahu'nun üstünü çizdiğini tüm Cumhuriyetçiler, Demokratlar dahil olmak üzere halini gösteriyor. Seçilmesin bak, seçilirse bak, bak biz sizin yanınızda olmayız gibi bir ifade de var. Tabii ki burada İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan, sebep olmasıyla başlayan hikaye şu an İsrail'in yokluğuyla devam ediyor Netanyahu'nun desek herhalde yeridir.
1: Hani böyle mahalle kavgalarına ya da okul kavgalarında bir tane hırçın bir çocuk olur. Onu ona düşürür, bunu buna düşürür. Kavgaya başladı sonra kendisi kenara çekilir ya. Yani İsrail'in yaptığı da aslında bir anlamda buna benziyor. Ortalığı bir karıştırdı, tüm Orta Doğu'yu mahvetti ve şimdi kenarda duruyor. Ama kenarda duruyor derken İran, Arabistan, Suriye ya da diğer yerler anlamında değil. Oralarda geri duruyor ama Batı Şeria'da, Gazze'de, Lübnan'da hala saldırılarına devam ediyor. Her gün yine Filistinli kardeşlerimiz hayatını kaybediyor. Ve orada hala katliamlar da devam ediyor. Sadece o sınırların dışına çıkmadığı için şu son birkaç aydır biz zannediyoruz ki kenarda duruyor, uslandı. Hayır, yok, öyle bir şey yok. Önümüzdeki ayda seçim var. Kaçıydı? 10'u muydu? 12'si miydi? İsrail'de seçim var. O zamana kadar da, yani nereden baksan 20 gün gibi bir zaman kaldı. O sessizlik devam edecek. Bakın söylüyorum, sessizlik devam edecek. Olmaz inşallah ama olursa ve tekrar yeniden başbakan olursa, bakın bakalım ne oluyor. Kötü senaryo, kötü senaryo o zaman gelecek. Sonrasında 6 Kasım mıydı, 5 Kasım mıydı? Amerika'da ara seçimler var. Eğer yine Trump güçlü çıkarsa, oturun gümbürtüyü seyreleyin. Kötü senaryo o zaman gelecek. Ve kendisi de zaten söylüyor. Ben seçimlerden sonra, yani kışın İran savaşı öyle ya da böyle bitecek diye açıklamaları var. Ne demek bu? Ben duman edeceğim, mahvedeceğim. Şu seçimleri bir atlatayım da ondan sonra ben yapacağım biliyorum edasıyla yaptığı açıklamalar var. Maalesef önümüz, işte Brent petrol niye düşmüyor? İşte bunlardan dolayı düşmüyor. Bu belirsizlik ve bu açıklamalardan dolayı henüz düşmüyor. Yukarımızda da Ukrayna, Rusya konusunda da yine benzer durumlar var. O yüzden çok iç açıcı cümleler kuramıyoruz maalesef Mustafa Bey. Şu an son güncel durum bu.
0: Tablo böyle gibi görünüyor. Dünya üzerinde de neyin ne çıktığını çok fazla göremiyoruz açıkçası. Yani nasıl olacağını da çok fazla göremiyoruz. Bunda net itiraz, bunda net kullanmak lazım. Çünkü İran tarafında da savaş başladığında hızlı bitebilecek. Biliyorsunuz 8-10 günlük bir hikayemiz vardı. Bu hikayenin içerisinde biz ya herhalde biter. Yani füzeler gider, şatapat savaşı olur diyorduk. Şu itibariyle savaş devam ediyor. Karşılıklı olarak atışmalar var. Zayiatın ne olduğuyla alakalı dünya kamuoyunun basın üzerinden bildiği ve tanıdığı bir nokta yok. Ama kıyasaya devam eden ve petrolü sürekli olarak üst seviyede tutan bir alan var. Her ne kadar Trump petrol savaş biter bitmez bitecek dese de petrolün bu kadar yüksek olması ve fiyatların bu kadar fazla olması en çok kimin işine geliyor diye sorduğumuzda cevabı daha rahat alabiliyoruz. İki tarafta, yani İran'da, Amerika'da petrol üreticisi ve satıcısı olduğu için diğer durumları, fiziki durumları bilmem ama petrol fiyatının yüksek olması bu anlamda çok işlerine geliyor ki hakeza Rusya için de aynısı geçerli. Rusya'da bu fiyattan petrol ve bu fiyattan doğalgaz satmak onun için de kolay. Her ne kadar Rusya son dönemde birazcık ağır zayiatlar aslında Moskova merkezli drone saldırılarıyla. Ben de güçlüyüm, gereğini fazlasıyla yaparım hikayesini ve kıvamını birazcık daha sanki ortaya koyuyor. Doğalgaz piyasasında durum çok farklı değil. Yana yakıla insanlar bu fiyatları, bu hikayeleri oluşturmuş oluyor. Bunun için de petrol hala yüksek. Petrolün de çok düşesi yok gibi duruyor. Altın karşısında da özellikle Fed'in faiz kararı sonrasında altında bir düşüş var. Düşüş devam eder mi? Çünkü FED daha sonra da yeniden altın düşürebileceğini söyledi. Halicim bir de bunu değerlendirirsen sevinirim.
1: Ya şöyle, FED şu kararı da söyledi. Faiz artırımı devam etme ihtimali var sinyallerini verdi. Bu yüzden de altın daha da düşebilir. Eğer bir sonraki FED kararlarında yeniden bir 25 baz puan daha artış, ki şu an 3.75-4'ler seviyesinde, ne demek bu? 4.25 seviyesine gelmesi demek, tekrar bu noktaya gelirse altın daha da düşer. Bak bu çok net ve açık. Bu bir şey değil, kehanet değil. Çünkü yatırımın yönü nereye gidecek? Şimdi bizim Türkiye'de %40, %50'ler faizler, işte onlar bunlar derken adamlarda bu rakam 4'ler 5'ler seviyesinde. Oradaki bir 0.25 baz puan bile artması demek yatırımın yönü milyarlarca doların başka bir yere kayması demek. Çünkü altın bir borsa, dünya genelinde bir borsa gibi düşün. Düşebilir, artabilir. Riski var. Ama öbür tarafta riski olmayan başka bir şey var. Faiz. Evet. Sabit faizler var. O yüzden yurt dışındaki yatırımcıların yönü, işte eğer o faizler artarsa garanti para oraya doğru gidiyor. Gidince de talebe olan, altına olan talep düşüyor. Düştüğü için de fiyatı geriliyor. Aslında denklem çok basit.
0: Denklem çok basit de cebe vurunca çok basit kalmıyor işte. Denklem onlar için bir basit ama totalde insanların altın ihtiyacını ve diğer alım satımları, altın borçlarını hesap ettiğin zaman her birimizde otomatik olarak ne oluyor acaba diye onlar için basit. Yoksa
1: şimdi çok problem bunu değil. Bireysel bazda sen ben düşünüyoruz. Evet. Ama adamlar trilyon dolarlarla oynayan rakamlar için o 0.25 bile o adamlar için çok büyük bir para. korkunç paralar yapıyor. İşte evet. Oradaki paranın yönünün değişmesi, senin benim gibi vatandaşı çeyrek altın alırken 100-200 TL aşağı mı alacağız, yukarı mı alacağız sorusunu getiriyor. Bizim evet. davranışımız piyasa etkilemiyor. Ama o adamların trilyonlarca dolarlık para yönünün hareketi hepimizi etkiliyor.
0: İlaki.
1: Durum bak.
0: Önümüzdeki dönem lütfen devam edin.
1: Yok yok, durum bu diyorum.
0: Valla önümüzdeki dönem, geçmiş dönem, son 3-4 yıldır özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu tarafa hikayeyi nereden yazdığımızı, kırmızı başlıkta kıza mı yoksa kurda mı üzüleceğimizi çok bilemediğimiz bir alana doğru döndü. Mağdur olanların suçlu mu yoksa suçsuz mu olduğundan da çok emin değiliz. Bunun içinde sürekli bir algı operasyonu devam ediyor. Arada bir de Husiler çıktı biliyorsunuz. Husilerin bölgedeki kendi ağırlıkları, İran'a olan yakınlıkları vesaire derken bölge artık çok tekin bir alan değil. Buradan tabii nasıl bir sonuç çıkar, dünya ticareti ne kadar etkilenir, işte bir miktar açığız yani. Hürmüz Boğazı'ndan bunlar geçiyor, Hürmüz Boğazı bunları gönderiyor diye devam ediyoruz ama uluslararası ticarette, navlun fiyatlarında da bir dengesizlik olduğu söz konusu. Bunun için de bu süreci de hep beraber izleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle yayınlarda, belki de canlı yayınlarda da seyrettiniz, New York'ta diplomasi trafiği devam ettirdi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu, net mesajları vardı, özellikle Filistin konusunda da net mesajları vardı. Bunları anlatmaya çalıştık. Hakeza New York'ta Türk ve Kardeş Topluluklar buluşmasında bu arada yeniden bir araya geldi. Hiçbir zaman için ikinci sınıf hissetmeyeceğiz mesajını verdi. İşin açıkçası Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'deki temaslar sonrasında da Türkiye'yi veya dünyayı yansımasını hep beraber acaba ne olacak, yeni bir şeyimiz var mı diye bekliyoruz ama daha önce NATO zirvesinde Trump'ın Türkiye'ye gelmesi, Ankara'ya gelmesi hasebiyle de aslında benzerlerini mesela yaşamıştık. S-400'ler ve beraberinde parasını verdiğimiz ama henüz alamadığımız F-35'lerle alakalı hala muğlak devam ediyor. Bir taraftan hareketimiz devam ediyor yakınız ama bir taraftan da kısıtlamalar devam ediyor gibi. Dün Irak heyetiyle de Cumhurbaşkanı konuşmuş. Orada da Irak ile kritik bir böyle bir görüşme yapıldığı ifade edilmiş en azından ve mutabakat sağlanmış. Mutabakat da terör suçluk açısından kritik öneme sahip olduğu söylenmiş. Hatta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da beraber bir araya gelmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Irak ile görüşme sonrasında da ortak bir basın açıklaması yapılarak güvenlik alanında, İran güvenliği alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalınmış. Taraflar Sincar'da Irak Devlet Otoritesi'nin bütünüyle tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgede varlığının son verilmesi konusunda anlaşmaya varmış. Irak hükümeti son günlerde Sincar'daki silahlı yapıların devlet kontrolüne alınması ve silahların merkezi yönetime teslim edilmesi yönünde adımlar atılıyordu. Ortak açıklamaya göre İran söz konusu güvenlik uygulamalarında kaydettiği ilerlemeye paralel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri 5. Kazikan yerleşkesinin kararlaştırılan mekanizma ve takvim çerçevesinde Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecekmiş. Başika Zilkan'daki Türk askeri varlığının geleceği uzun süredir Ankara-Bağdat ilişkilerinde güvenlik başlıklarından birini oluşturuyordu. İran kuzeyindeki söz konusu üslerin Irak tarafına devredilmesine ilişkin hazırlıkların gündemde olduğu ifade edilmiş ve burada Sincar'daki özellikle PKK bağlantılı yapıların silah bırakılmasıyla alakalı bir anlaşma yapılmış. Amerika'da biz şimdi, yanlışım varsa düzelteceğim, bizim için bir kahramanlık gösterisi. Çünkü biz o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde dünya 5'ten büyük dediğinde ya da Filistin'in yaşadığı mezalimi anlattığımızda biz şahsen mutlu oluyoruz işin açıkçası ama dünya kamuoyu ve dünya basını bunu bizim gördüğümüz pencereden bizim kadar muhteviyatlı görmüyor. Atıyorum Pakistan'dan görülüyordur. Bu Hindistan'daki, Pakistan'daki Müslüman, Bangladeş'teki Müslümanlar tarafından, Mısır'daki Müslümanlar tarafından görülüyor, kabul ediliyor ya da reddediliyordur, onu bilmem. Ama dünyanın geri kalanı da gördün mü bak yani bizim fokuslandığımız gibi Recep Tayyip Erdoğan konuşmuş diye bakmıyor. Ama haber değeri ve haber etkisi, viral etkisi var mı? Evet, mutlaka ki var. Özellikle Müslümanca olarak da önemli bir etkisi var. Çünkü Tayyip Bey, biz kendimizi bildik bileli desek herhalde yeridir. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda hem Türkiye'yi hem de Müslüman haklarını toparlamak için çok önemli açıklamalar yapmakta. Ama bugüne kadar da bu anlamda bir adım ne yazık ki dünya ileriye gitmedi. Bu bir eleştiri değil. Tam tersine dünyaya bir eleştiri. Siz ne kadar bağırırsanız bağırın, oradaki değişmez 5 daimi ülkenin söyledikleri konusunda, söyledikleri dışında sadece bir görsel alan haline gelmiş oluyor. Evet, Evet, anıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama gücünüz kadar varsınız. Doğru mudur?
1: İşte o gücü artırmak adına da işte bu Mekke Anlaşması'nın aslında temelleri ve konuşulan konu şu. Şu an 3 tane ülke var: Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bu sayının 40'a çıkması
0: Evet.
1: konuşuluyor.
0: Evet.
1: Talepler geldi. Bu Endonezya'dan Sri Lanka'ya kadar, Bangladeş'e kadar, Katar'a kadar, bu yapının içerisinde olmak isteyen ülkelerin, bu üç ülkeyle yani kurucusu olan Türkiye, Pakistan ve Arabistan taraflarıyla görüşmelerin başladığı ve taleplerin olduğu. Şimdi evet, söylediklerinde haklısın ama bu her bir söylem bir sonraki güçlenmenin adımları aslında. Hedefe giderken buradan ben yürüyerek örnek veriyorum, Ankara'ya geleceğim. Başladım yürümeye.
0: Evet.
1: 330 kilometre mesafe. Yürüdüm yürüdüm, 1 saat yürüdüm, gittim Boğaz Köprü'ye. İnsanlar şunu diyebilir: ya daha yolun neresindesin ki ya? Ama ben o hedefe doğru gidiyorum. Belki daha önümde zaman var. Ama o hedef doğrultusuna gidiyorum. Yorulacağım, edeceğim, dinleneceğim ama Ankara'ya doğru gidiyorum. Hedef bu. Ne zamana kadar? İşte o İslam dünyası, belki hatta şu da konuşuluyor: İslam devleti olmayan devletler de bu yapının içine girmeyi isteyen ülkeler var. Bak, bu çok önemli.
0: Evet.
1: İslami ya da halkı Müslüman olmayan diyeyim, ülkelerin de bu yapının içerisinde var olması. Aradan birkaç yıl geçtiğini düşün. Şimdi tarih kitapları yazarken biz önümüzde bir işte lise tarih kitapları, ortaokul tarih kitaplarında biz 2000 yıllık bir tarihi 100 sayfada okuyoruz. Önümüzdeki 100-200 yıl, 500 yıl sonra yazılacak tarih kitaplarında bugünler belki 5 satırla anlatılacak. Ama bir şeyin nasıl cümleyi toparlamaya çalışıyorum. Hedefe giden yolda o toparlanmalar oluyor. Tayyip Erdoğan'ın o Birleşmiş Milletler konuşmalarını da takip ettim. Gurur duymamak mümkün mü? Hepimiz gurur
0: Ya değil
1: duyuyoruz.
0: tabii ki, değil, değil
1: Çok
0: tabii
1: güzel
0: ki. Aynen.
1: söyler. Yani ve şu cümleyi kurdu: ben de sadece İslam coğrafyası için söylemiyorum. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, nerede bir gözyaşı varsa, ben onun da hakkını savunmak zorundayım. O savunma hakkını da kendimizde görüyoruz diyor. O kadar güzel
0: Evet.
1: cümleler ki, yani bir vatandaş, Türk vatandaşı olarak, bakın siyaseti bir kenara bırakıyorum, partizanlığı bir kenara bırakıyorum,
0: Yok,
1: bir devlet başkanının söylemi
0: buradaki
1: önemli.
0: güzellikten yana Ali'cim, gerçekten kimsenin, ben işin açıkçası söyleyeyim, sağdan soldan kenardan ortadan kimlerden bakıyorsa baksın. Şimdi hikayeyi biz hep şöyle anlattık, şöyle de yazdık. Hatta bazı arkadaşlar eski AK Partililer diyelim, AK Parti'yi çok sevenler diyor ki ya AK Parti'yi şu anda da sevmeyenler, yani devam etmeyeceğiz diyenler. Şu an diyor dış politikaya AK Parti baksa, içeriye başka biri baksa, yani dış politikadaki o duruş ve sergilenen bizim görmüş olduğumuz irade hepimiz için gayet tatminkar. Ve oradaki konuşmanın tüm süresi boyunca fokuslandığımız alan da çok doğru. Zaten söylediğim ve izah ettiğim nokta buydu. Mesela bunu Müslüman coğrafyasında taraf olduğumuz noktalarda çok önemli bir ses ve yankılanma görüldüğü aşikar. Ama kastettiğim şu: Tayyip Bey dünya beşten büyüğü kaç yıl önce söylemişti? Yıllar oldu. Dünya hala beşten büyük değil ne yazık ki, keşke olsaydı. Ha, dediğin gibi bu zaman alacak, mesafe alacak vesaire diye bakıyoruz ama ben şu kısımdayım birazcık daha. Biz buradaki şöven diyebileceğimiz, şöven belki doğru tanımlama olabilir ama coşkulu diyebileceğimiz, evet, daha doğrusu coşkulu açıklamalardan keyif alıyoruz, ruhumuz tatmin oluyor. Ama dünyadaki dengeyi değiştirmek için coşkulu konuşmalardan çok coşkulu icraatlar gerçekleştirmek gerekiyor. Ülkemiz bunu yapıyor mu? Evet, kendi bölgesinde yapıyor. Önemli yatırımlar, önemli alanlar var. Hatta şu an mesela çok uzundur konuşmadığımız, dün gözüme çarptı, şöyle bir derinlemesine bakayım istedim. Yunan adalarıyla ve Yunanistan'la alakalı gerginliğimiz had safhada. Yani böyle karşı karşıya geldik ve geleceğiz üzerinde kıvamı kadar da yakın. Çünkü Yunanistan ve İsrail'le beraber işbirliği yaparak bu dönemde bu bölgeyi hem sıkıştırmak hem de kışkırtmak. Ama bir taraftan da bunu savaşmadan yapsak mı acaba derdine doğru düşmüş durumda. Irak'ta daha yeni yeni işte orada PKK-PYD varlığından çıkmaya çalışıyoruz. Suriye'de ne yaptığımızı biliyoruz ama sonuçlarıyla alakalı net verileri henüz çok fazla alamadık. Allah'tan Ermenistan vesaire tarafında hiç çatışmamız olmamıştı yakın dönemde ama yine de orada bir miktar sakinlik var. Ve dünyadaki bu özellikle İran-Amerika geriliminde hesaba katacak olursak çok rahat bir noktada ve pozisyonda değiliz. Ama acı itiraftan bahsedelim ki yıllardır hiç rahat ve güzel pozisyonda değildik Türkiye olarak. Yani bulunduğumuz coğrafya alanı itibariyle sürekli etrafımızda, yanı başımızda bir sıkıntı vardı. Bazen tarafıydık, bazen tarafı değildik ama bu her daim vardı.
1: Söylediklerin doğru. Ama şöyle düşün, bir siyasi parti lideri ortaya çıkıyor. Türkiye için konuşuyorum ya da herhangi bir ülke için. Dedi ki Ahmet diye biri, misal Ahmet olsun ismi. Ahmet diye biri çıktı, ben dedi işte yönetim için, iktidar için talibim. Kimse tanımıyor, kimse bilmiyor. Bu adam çıkıyor konuşuyor. Şimdi taraf toplamanın başlangıç noktası nedir? Söylemdir. Söylemlerle ikna etme ve sonrasında da icraata dönüşme. Tayyip Erdoğan'ın 2002'den öncesi siyasi hayatı, bir belediye başkanı. İstanbul, ya küçümsemiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak önemli bir şey. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, sonrasında cumhurbaşkanı olmasının yolu da işte o hatipliği, söylemleri, arkasında kitleleri koşturabilmesi ve kendini inandırabilmesi. Şu an dünya geneline düşün, 195 ülke mi var, 200'e yakın ülke var ve o konuşmalarından sonraki o alkış tufanını gördün mü, denk geldi mi bilmiyorum. Dünyada belki haritada yerini bulamayacağımız ülkelerin devlet başkanları, temsilcileri bile ayağa kalkıp alkışladı. Ve bunun sonucu ne olacak? Bak, biz istiyoruz ki bir söylem olduğu zaman, bugün söyledi, yarın sabah icraat. Keşke öyle olsa ama maalesef öyle olmuyor. Fakat süreç içerisinde bu söylemlerle beraber taraf toplama, tarafla beraber de işin icraatı ve birliktelikler. Ve bu belki önümüzde 5 yılı alacak. Bilmiyorum. 3 yıl alacak, bilmiyorum. Gönlümüz akşamdan sabaha. Ama siyasi tarihte bu böyle olmuyor. Yıllara sair bir durum oluyor. Ama bu gidişatın sonu, bir gün dünyanın 5'ten büyük olduğunu hepimiz göreceğiz. Ömrümüz yeter bizim şu an hayatta olanlar için, yaşı 50'den fazla olanlar için ömrümüz yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ama bizim çocuklarımız görecek. Mecbur görecek. Dünya buraya doğru gidiyor. Gidiyor.
0: Evet.
1: Ama bunu Tayyip Erdoğan özelinde söylemiyorum. Bir gün bir lider çıkacak ve onun etrafında toplanan diğer güçlerle birlikte o gücü eline geçirdiği anda, dur, o bir dakika, sen bugüne kadar 100 yıldır bunu yapıyordun, artık o iş, o devran döndü diyeceğimiz günler Allah'ın izniyle olacak. Gidişat bunu gösteriyor çünkü. Hani bu kahinlik değil, sadece mevcut düzeni gördüğümüzde nereye doğru gidebileceğini, o siyasi okuryazarlığı gördüğünüzde bu gidişatın sonunun ne olacağını az çok kestirebiliyoruz. Umarız ki ve inşallah ki çok uzun sürmez. Hepimizin gönlünden geçen bu, ama durum bu. Şimdi şöyle düşünsene, Mekke Anlaşması yapıldı, 3 ülke var. İçinde nükleer güç var, para var, teknoloji birikim var. 3 ülkeden bahsediyorum. Bunun 6, 7, 8, 10 bir senenin içinde arttığını düşün. Şimdi İsrail, ABD, Rusya bu yapının içindeki ülkelere artık kolay kolay höt diyebilir mi? Kafa tutabilir mi? Tutamaz. Herhangi bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Bu 3 ülkenin ya da 10 ülkenin bir araya geldiğindeki o güçle beraber, dünyanın herhangi bir yerinde bir mazlumun sesi çıktığında hepsi beraber bir hareket edip hop, bak yoksa tepene çökelim dediği anda oradaki sorunları çözebilir mi? Evet, çözebilir. Ama bunun için bir süreç ihtiyaç var. Yani
0: Peki. Yani bu sürecin farkındayız zaten Ali'cim ama.
1: İnşallah bir an önce
0: Yani
1: olsun dedi, dua ediyoruz tabii ki.
0: senle baktığım nokta, hadise şu: ben bu olmaz, olmayacak ya da bunun süreci, zamanı, bugün niye olmadı diye sormuyorum. Yani bu yaklaşım tarzımız belki bizim iletişimimizi biraz zorluyor. Stüdyoda değilim, onun için sana böyle gözüne temas ederek belki de bunu anlatamıyorum. Bizim çok önemli bir kıvam haline getirdiğimiz uygulama dünya için bu kadar önemli hale gelmiyor. Bunun için ben aslında burada niye bunu yapıyoruz demiyorum. Tam tersine yapmamız lazım. Sonuna kadar da destekçisiyim. Ama gördüğümüz ve içeride baktığımız noktada biz var ya, dünyaya var ya kısmı hikayeyi böyle tamamlamıyor. Şimdi bunu tamamlamak için yapmamız gerekenler kısmına geçmemiz lazım bizim. Yani geçiyoruz, geçmiyor da değiliz ama birçok konuda geçmemiz lazım. Yani çok başarılı olduğumuz yerler ve çok başarısız olduğumuz yerler var. Bu dengeyi toparlamadan ve bu dengenin idrakına varmadan dünya üzerindeki etkiniz rahat olmuyor. Bakınız, şimdi konuyu da hem oraya da geçirmiş olalım. Amerika ile Çin arasındaki ticaret gelişmesi, sonra 2 yıldır, 3 yıldır buradaki boykot kararı üzerine de konuşuyoruz. Doğru mu? Bunu yapacağız, bunu yapacağız. Orantı değişecek, dünya piyasası değişiyor. Şimdi diyor ki ticari ateşkesi uzattık. Çin devlet başkanı Amerika ziyaretinde bulunuyor, bilmem kaç yıl sonrasında. Ve sonrasında deniyor ki tamam, biz ticari olarak biz birazcık şey yapalım, ateşkesini uzatalım diyor. Ne zaman belli değil yani, ama daha uzun süre bu tarifeleri düşük tutmak istiyorlar. Nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek amacıyla ticaret ateşkesine devam ediyorlar. Yani şimdi bizim buradaki güçlü olduğumuz söylem kısmı kadar ticari kısımda, uygulama kısmında, ham madde kısmında, askeri kısımda bu kadar da güçlü olmamız gerekiyor. Askeri alanda önemli hareketliliğimiz, bölgede önemli hareketliliğimiz olduğu aşikar. Ama içeriye döndüğümüzde ya da ticarete döndüğümüzde ya da ekonomiye döndüğümüzde de aynı rahatlığı, aynı konfor alanını elde etmemiz lazım. Çünkü biz bunlarla bu hikayelerin üzerinde devam ederken birileri hala üretim yapmaya, birileri dünya pazarının %70'ine, 60'ına, 80'ine, 90'ına hakim olmaya devam ediyor. Bu kısımda bence önemli noktalardan biri olarak gündemimizde durmalı, kalmalı. Çünkü güç demek sadece askeri güçlü olmuyor. Ekonomik olarak,
1: Tabii ki.
0: toplumsal olarak, tabanda müreffeh bir toplum yapısı olarak da mutlu olmanız lazım. Tabanınız içeride mutlu olmadığı zaman, tabanınız içeride rahat bir hayat yaşamadığı zaman dışarıya karşı çıkıp da hadi biz geliyoruz deme şansınız
1: Çok
0: daha zor
1: benziyor.
0: olur.
1: Mesela
0: Doğru mu?
1: ekonomi olmadan güç olur mu? Evet, bazen oluyor. Örneği nerede? Kuzey Kore'de yaşıyoruz. Bir diktatöryanın elinde dünyanın belki Amerika'ya kafa tutacak, Rusya'ya kafa tutacak kadar nükleer silahları var. Var mı? Var. Ama halkı perişanlık içinde. Şimdi bir senaryo, ismini unuttum. Kuzey Kore devlet başkanı, diktatörün.
0: Kim?
1: Efendim?
0: Neydi?
1: Neydi?
0: Kim yok? Kim yok? Kim
1: Kim
0: yok?
1: Ming miydi? Ha, kimin eli
0: Ya
1: kimin
0: öyle bir
1: cebinde diye
0: şey.
1: bir şey vardı.
0: Ne?
1: Öldü. Kalp krizi geçirdi, yaşı ilerledi, bir şey oldu, diktatör. Sonrasında atıyorum kızı geldi. Kızı da bambaşka bir dünya görüşü içerisinde. Dedi ki bugüne kadar bir kapalı sistem içerisindeydi. Ben artık demokrasiye geçeceğim, seçim yapacağım. Ama yine ben seçileceğim ama dünyaya açılacağım dedi. Farklı bir şey söyledi. Ortaya farklı bir şey çekildi. O demir yumruk ortadan kalktı ve bir anda sosyal devlete doğru dönüştüğü anda vatandaş ne yapacak biliyor musun? Yaptığı ilk şey, ben açım. Sen bugüne kadar beni baskı altında tuttun, silah dedin. Bütün alt ve üst yapıdaki her şeyi silaha ayırdın. Evet, kimse bize sataşamadı ama o artık sınırların açılmasıyla beraber, turizmle beraber ben de açım demeye başlayacak ve içerideki o kaynama o zaman olacak. Ama doğrusu ne? Ekonomiyle beraber silahlanmanın da birlikte olması. Bu saldırı amaç değil sadece. Mevzu niye silahlanırız? Birilerine saldırmak için değil. Birileri bize saldırmasın diye, caydırıcılık için. Kuzey Kore'ye kimse niye sataşamıyor? Adamın 15 bin kilometre, 20 bin kilometre menzilli füzeleri var. Satışamaz ki. Yapamaz ki. Ne zaman ki onlar, işte bu biraz önce söylediğim demokrasi dediğimiz ya da sosyalizme doğru, sosyal devlete doğru döndü, işte o zaman halkın içindeki ayaklanmayla birlikte gerçeklerle o zaman yüzleşecek. O zaman sıkıntı başlayacak. Ama keşke biraz önce söyledin, hani eski AK Partili olup bugün biraz daha muhalif olanların söylemleri o kadar doğru ki, hem fikir olmamak elde değil. Dışarıda, dış ilişkilerde, uluslararası siyasette AK Parti devam etsin ama içeride bambaşka bir siyasi yapı oluşsun. Buna katılmamak da elde de değil. Biz dışarıda ne kadar ya dışarıdaki uluslararası arenadaki başarımızın değil %50'si, %10'unu biz içeride yapabilsek bir Türkiye daha olurdu. İşte bakın biraz önce, şimdi Ragıp Usta gibi sağlam dinleyicimiz, o yıllardır bizi dinleyen Mehmet Güneş kardeşimiz de yazmış. Bu fon olayı ne olacak? İçeride o kadar çok böyle dolandırıcılık, titan, saadet zincirleri, resmi ve legal yoldan yapılmaya çalışılan o kadar çok şey var ki. Nereye doğru gidiyoruz? Bu sahtekarlıklar, bu dolandırıcılar ne zaman bitecek? İnan bilmiyoruz. Ve tüm bunlar da zaten ekonomimize yansımaların bir uç noktasından bir tanesi.
0: Evet.
1: Niye Türkiye büyüyemiyor sorusunun cevaplarından bir tanesi. 550 bin kişi parasını almak için uğraşıyor. Oğlumun bir arkadaşı, dün akşam konuşuyorduk, 4 milyon TL'si gitmiş. O tera mıydı? Terada.
0: Evet.
1: Sormuş ki babana sor ne olacak diye. Dedim vallahi bilmiyorum. Bu bir süreç var. 6 aylık bir yapılanma süreci var. Ama bu paraların eminim %90'ı gidecek. Geçmiş olsun. %90'ı. Ve çocuk da arabasını satmış ha. Bu sisteme girmek için. Bu fonu almak için, sistem dediğim fonu almak için. Yazık. Üzüldüm. Çok üzüldüm. Gencecik çocuk.
0: Valla işte çarpılıyoruz. Sürekli olarak aynı yerde aynı dolandırıcılıklarla aynı hükümlerle uğraşıyoruz. Ve bunun içinde bu hikaye başka bir noktaya doğru gidiyor. Sadece toplumun bir noktasında değil birçok noktasında bizim huzura ulaşmamız gerekiyor. Huzurlu olmamız gerekiyor işin açıkçası. Burada işte fon yönetimiyle alakalı yaşadığımız hadise, Manisa'da yaşadığımız hadise ve diğer hadiseler hakikaten her birimizin ruhunu rahatsız eden bir kısım ve hiçbirimiz de ülkede ya çok rahatız, çok da iyiyiz böyle. Çok da keyifliyiz diyebileceğimiz durumda ne yazık ki şu an itibariyle değiliz ve böyle de gitmiyor işin açıkçası. Bu kısmı beraber bir çözmemiz gerekiyor. Hep beraber bir toparlamamız gerekiyor belki de. Ve bunu yaparken de toplumun tüm dinamiklerini hareketlendirmemiz gerekiyor. Şimdi ekonomik durumumuz hali hazırda ortada. Bunu söylemekten gerçekten nefret ediyorum ama dün İstanbul'da fuar alanında da aynı hikayeyle aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Şu an gözümüz, kulağımız, gönlümüz tamamen yurt dışında yapabileceğimiz ticaretin üzerine dönmüş durumda. İçeride evet çok ciddi bir hareketliliğimiz, yoğunluğumuz var ama düzensizlik ve düzensizlik psikolojisi ve belki de hukuksal ve siyasi olarak tamamlanmamış psikolojisi bizi bence oldukça rahatsız ediyor. Mesela dün biliyorsun bu gündemi de ele almak istiyorum. Mansur Yavaş'ın partisinden istifası söz konusu. Şimdi etmesin mi? Ya edebilir. Herkes partisinden istifa edebilir. Başka bir partiye geçebilir gibi. Böyle çok bir demokratik temayüyle bakıyorsunuz ama bölgeler ve iller üzerinde bakmış olduğunuz zaman insanların güvenip inanarak oy verdiği yerlerde biz o partiden değiliz. Biz bir partiye geçebiliriz. Biz bağımsız kalmayı tercih ediyoruz. Ülkede bazı şeylerin kodları ve ayarları çok hızlı değişiyor. Şimdi bunu bir CHP seçmeni olarak bir düşünelim. Yani böyle bir kendimizi CHP seçmeni yerine koyalım ve diyelim ki ya nasıl oluyor bu iş diyelim. Kendini bir Ankara'da yaşayan CHP'li olarak bir hesap et. Mansur Yavaş'a oy verdin, arkasında durdun, seçim kampanyasına gittin, destek verdin. Şu an itibariyle gördüğümüzün üzerine sandıktan gelen kısmı da evet önemsiyoruz ama biz bunu böyle yapıyoruz dedi ve kenara çekildi. Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden? Yani nasıl oluşacak böyle bir hadise? Bu noktada kilitlenip kalıyoruz. Yani bu noktada böyle boğazımız düğümleniyor tabiri caizse. Ve bu kısmı da bir şekilde aşmamız gerekecek. Yani siyasi anlamda da insanların mutlu olabilmeye ihtiyacı var. Şimdi sen Tayyip Erdoğan'ı sevebilirsin, ben sevebilirim ya da sevmeyebilirim. Bu aralığın içerisinde insanlar siyasi olarak başka bir yöne yöneldiğinde bile, yani bu sadece fondan vesaireden bahsetmiyorum, tüm düzlemin içerisinde elimizde ne kaldı? Düşünsene elimizde ne kaldı? Psikolojik baskılarımız ve ekonomik baskılarımız had safhada. Yakıt çok pahalı, şu şöyle, bu böyle. Peki elimizde ne kaldı? Burada dönüp dolaşıp bence aynı psikolojiye, aynı psikolojik alana doğru kilitleniyoruz gibi geliyor haricim. Yani bu kısımda da çok fazla veri alamıyoruz ve ülkenin içinde bulunduğu hukuki, siyasi, ekonomik düzlemin tamamını hesap ettiğimizde, asayişsel düzlemin tamamını hesap ettiğimizde hava tam itibariyle şu an dışarıdaki hava gibi. Yani iş karartıcı, soğuk ve böyle mevsim geçişi itibariyle de hani ne yapacağız ki şimdi, ne olacak şimdi diyebileceğimiz bir umutsuzluk vakasına gidiyor. Hatırlarsan mutlak butlandan davasında da benzerini söylemiştim. Evet bir dava gerçekleşti. Partiyi ikiye böldünüz. Yeni bir oluşum çıktı. O oldu, bu oldu. Peki sonra sonuç? Bir
1: Dalmaya
0: sonraki
1: devam ediyor.
0: adımdan bahsedeyim. Aynen
1: Dalmaya
0: öyle.
1: devam ediyor. Özgür
0: Ve
1: Özel'in
0: bu
1: bir söylemi
0: taban...
1: vardı. Çok özür dilerim
0: Buyurun.
1: parantez içinde. Özgür Özel'in bir söylemi vardı. Benim iki tane santraforum var diyordu, değil mi? Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş'tı. İkisi de gitti şu an.
0: Evet.
1: Santraforsuz sahada. Şeye döndü, Galatasaray'a döndü. Osimhen olmayınca Galatasaray olmuyor ya, gol atamıyor ya. Ona döndü şu an. Ama şimdi olay ister siyasi bak, ister adli yönden bak ya da hukuk yönünden bak. Her neresinden bakarsak bakalım, mevcutta CHP ve yeni parti yöneticileri bu süreci doğru yönetemediler. Ve yönetememeye de devam ediyorlar diye değerlendiriyorum ben. Bu saatten sonra Mansur Yavaş sence CHP'nin ya da yeni partinin Özgür Özel taraftarlarının Cumhurbaşkanı aday olur mu sence? Bence
0: Valla
1: olmaz.
0: Mansur Yavaş'ın planı ortalama olarak yeni değil. Daha önceki süreçte de işin açıkçası belliydi. Hatta ben bunu iki tarafa da söylemiştim. Yani muhtemel itibariyle önümüzdeki dönemde ben bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bağımsız olarak da kalacağım diyecek. Hazırlıklar zaten bu yöndeydi. Bunun içinde zannedersem bir süreç başlıyor ki süreçle alakalı da. Tamam ben bununla alakalı da artık yönümü ve pozisyonumu çekeyim istiyor. Bir bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olma hadisesi var. İşin kötü tarafı ise şu, kötü demeyeyim ama anlamsız tarafı, işte bundan birkaç hafta önceydi herhalde. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Hatta görüşmenin ardından şöyle dendi. Herhalde bu AK Parti'ye mi geçecek diye konuşuluyordu işin içerisinde. Doğru mu? Yani bunlar konuşuldu.
1: Doğru,
0: Hatta
1: konuşuldu,
0: işte
1: doğru.
0: Kayseri'ye geldiğinde Tarihi Kentler Birliği'nde vesairede de bunlar konuşulmuş ve haber yani en azından tartışılmış da olabilir mi acaba filan diye. Üzerine de tak diye ben partimden istifa ediyorum. Bağımsız kalmaya karar verdim dendi. Muhtemelen çalışılacak ve gelecek yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir alternatif proje olarak duracak. Ben burada simülasyonu şöyle okuyorum. Şimdi Mansur Yavaş bağımsız kalıyorum ve ben belediyemin başındayım dediği sürece biz sürekli olarak kendimize şöyle söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olacak. Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olacak diyeceğiz. Son raddeye kadar gidecek. Bu muhalefetin kendisine Cumhurbaşkanı adayı bulması ya da birini yıldızlaştırmasını da çözmüş olacak. Yani çünkü düşünsene hani Mansur Yavaş gibi bir isim var. Toplumun kabul ettiği ya da toplumun eyvallah dediği bir isim var. Siz bu ismi alandan çekiyorsunuz ve alandan çektiğiniz an itibariyle de Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız an itibariyle de yani tamam işte Mansur Bey'i aday yapacağız. O zaman siyasi olarak bazı figürler güçlenmeyecek. Son noktaya kadar geldiniz. Son noktada Mansur Yavaş dedi ki bu bir ihtimal tabii ki. Tersi de düzü de bir ihtimal. Yo ben aday değilim ki dedi. Ne yapacağız?
1: Hiçbir şey
0: Bir
1: aday
0: lider
1: olmayabilir
0: oluşturmak
1: de.
0: ya da bir hedef oluşturmak için elimiz zorlanacak. Doğru mu?
1: Doğru. Doğru. Şimdi birkaç tane ihtimal var. Mansur Yavaş yani bedenen neredeydi? CHP'deydi düne kadar. Ruhen neredeydi? Yeni partideydi. Ama aklında ne vardı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Böyle üçe
0: Evet.
1: bölünmüş bir vücut düşün. CHP'den tabiri caizse sıtkını sıyırdı, ayrıldı. Tamam. Yeni partiye geçti mi? Hayır, geçmedi. Dedi ki ben bağımsız olarak kalacağım. Birkaç tane ihtimal var. Ne yapabilir? Belediye başkanlığı devam eder. 2029'da 2020 aday olmaz. Cumhurbaşkanı adayı falan hiç aklına bile gelmez. Bağımsız bir şekilde, bağımsız belediye başkanı olarak 2029'a kadar görevine devam eder mi? Eder. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonrasında siyasi arenadan çekilip ben artık torunu seveceğim deyip tamamen siyasetten çekilebilir. Bu bir ihtimal mi? Evet ihtimal. Düşük mü? Düşük ama ihtimal. Daha yüksek ihtimal ne? Ben işte söylediğim gibi bağımsız cumhurbaşkanı adayıyım dediği anda bir karşılığı olur mu dersen şahsi fikrim hiçbir karşılığı yok. %10'u
0: Evet.
1: bile geçemeyecek. Çünkü AK Partiler zaten oy alamayacak. CHP'li olan oy veren insanlar, gönül veren insanlar Mansur Yavaş'a oy verir mi? %90'ı vermez. Yeni parti zaten vermez. Geriye kim kaldı? %3-5. Peki bu ikinci ihtimal. Ben bağımsız aday, yani bağımsız aday olabilir mi? Tabii ki olabilir. Kanun ben de olabilirim. Üniversite mezunuyum. 45 yaşını geçmişim. Bütün cumhurbaşkanı olmak için sicilim temiz. Herhangi bir suç kaydım yok. Bir şeyim yok. Diplomam var. Onunla yana sıkıntı yok. Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim? Evet, kanunen ben de aday olabilirim. Bu başka bir şey. Ama karşılığı olur mu? Karşılığı olmaz. Bu da başka. Peki bu bir senaryo. Peki diğer senaryo ne? Ben sana bir kulis bilgisi vereyim. Dün akşam gece öğrendim biraz böyle kanalları karıştırırken
0: Karıştırırken.
1: sosyal medya ve başka böyle şey daha küçük siyasi partilerin kendi grupları var. Oralarda bazen böyle bir stalk yapmayı seviyorum. Böyle görünmeden neler konuşuluyor diye. Mevzu şu biliyor musun? Anahtar Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi'nin ortak adayı olarak seçimlerde karşımıza çıkma ihtimali daha yüksek görünüyor şu an. Üç partinin ortak adayı Mansur Yavaş çünkü kendisi zaten 70'li 80'li yıllarda milliyetçi tabandan geliyor. Daha ülkücü tabandan geliyor. Bunların üçünün adayı olması şimdi diyeceksin ki ya üçünün toplam oyu ne kadar? %10-12. Tamam, önemli değil. Ama Mansur Yavaş'ın bir ismi öyle ya da böyle bir markası var. Bu sefer CHP ve yeni partiye de zorlama yapıp gelin siz Mansur Yavaş'ın etrafında bu koalisyonun içinde olun demek. Şöyle düşün. Üç parti dedi ki benim adayım Mansur Yavaş. CHP yeni parti bir isimle uzlaştığını varsayalım ya da ayrı ayrı kendi adaylarının çıktığını varsayalım. %50'yi alma ihtimalleri nedir sence? Sıfır. Alamaz. O zaman bir aday üzerinde uzlaşılacak. Öyle ya da böyle. Görüşüm şu, benim öngörüm bu. Bu üç partinin adayı Mansur Yavaş, CHP ve Yeni Parti yani Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun da bu koalisyonun içine girmeyi zorlaştıracak bir yapıyı oluşturmak. Bu
0: Evet.
1: da benim öngörüm.
0: Valla ben Yani senaryo ve öngörülerin ötesinde burada bir noktaya gelmek istiyorum. İnsanların elindeki umudu aldığınızda insanlar normal davranmıyor. Hayır. Yani insanların elindeki bu umudu siyaseten de bir umudu. Kazanır kazanmazdan bahsetmiyorum bak. Umudu almaktan bahsediyorum. Yani bu umudu aldığınızda parça parça ettiğinizde şu an Türkiye ben mi bu psikolojideyim ya da bana mı böyle hissettiriyor bilmiyorum. Yani kendimi de bu mottodan da çıkartmaya çalışıyorum ama insanların umutlanacağı, hareket edeceği, her şey güzel diye bir alanı daraltıyoruz. Bu umutsuzluk yapısı toplumsal düzeyde başka kırılımlara, başka süreçlere sebebiyet verir. Ve bunun için biz bu hikayeyi bence birazcık daha demokratik, birazcık daha steril, birazcık daha alanda yapılı hale dönüştürmek zorundayız ve dönüştürmemiz gerekiyor. Birazcık ben öyle görüyorum ve öyle hissediyorum. Yoksa diğer türlü aldık başımızı gidiyoruz. Nereye kadar giderse, ne olursa. Mesela sadece seçimi kazanmak mı, yoksa ülkeyi başka bir noktaya doğru getirmek mi? Bu kısmı da belki de hep birlikte bir bakmamız ve toparlamamız gerekiyor. Çünkü sadece süreci toparlamakla alakalı, sadece ülkede seçimi kazanmakla alakalı bir hikaye yazmamamız lazım. Yani bizim bu noktaya gelmememiz lazım gerektiğini kanaatindeyim. Yoksa sadece seçimi kazandık. Tamam, seçimden sonra bize kalacak toplumun tabanda ve tavanda rahat ettiği bir ülkeye doğru dönüşmemiz lazım. Ekonomik anlamda bu çok yakın planda görünür gibi görünmüyor. İşte herkes şu an kulislerde konuşuyor. İşte Maliye Bakanı bırakacak, şu olacak, bu olacak. Maliye Bakanı geldiği günden beri bunu hemen hemen konuşuyoruz. Maliye Bakanlığı'nın değişmesi ekonomiyi kurtarır mı? Görünür itibariyle yakın planda hiçbir şey kurtarmaz. Yani bugün itibariyle ile en sevdiğiniz, en sevmediğiniz X, Y, Z şahsında geçirseniz ekonominin durumunu belli bir dönem böyle devam ettirmek ve görmek zorundasınız gibi görünüyor. Bunun için ülke için bence birazcık burada bir rahatsızlık verici bir tehlike çanı var. Toplumsal alan ve özellikle kışa girdiğimiz, kışa doğru yaklaştığımız şu dönemdeki pozisyon bunu bir miktar daha gösterecek gibi geliyor. İnşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah kendi baktığım pencere yanlıştır. Kendi baktığım pencere birazcık pusludur, sislidir, bulanıktır. Yani bunun için bir şey diyemem ama önümüzdeki süreci bu anlamda rahatsız edici ve önümüzdeki süreci müthiş derecede sıkıntılı görüyorum toplumsal anlamda. Ve dediğim gibi son dönemde yaşadığımız ufak tefek değil, fon olayı mesela. Yani fon vurgunu, milyar dolarlık vurgundan bahsediyoruz. Evet, devlet iş yapıyor işte, terör holdingi onu bunu 10-15 kişi gözaltına aldı, tutukladı. Bunların yargılanması devam edecek. Ama meşhur neydi? Sazan Sarmalı. Organize İşler filmindeki hadiseye dönelim. Araba nerede? Para nerede? Yani tamam, yapmışsınız, Ponzi'yi kurmuşsunuz, sistemi patlatmışsınız. Bugüne kadar da devlet bir şekilde size bunun için müsaade etmiş ve yol almamış. Peki nerede kardeşim? Nerede? Paralar nerede? Para yok ki ortada.
1: Ortada para yok. O zaman ufacık bir araya gireyim. Mehmet Güneş kardeşimin hem selamları var size ve bana, selamları var. Galip Usta da yazmış.
0: Aleykümselam.
1: Ben de eski dinleyiciyim ama yorum yapmaya korkuyorum diye bir mesaj göndermiş. Galip Usta, hiç korkmayın. Aklınızdan yüreğinizden geçen ne varsa rahatlıkla yorum yapabilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar yayınlarda sizlere de, söylemlerinize de, hem size hem de diğer dinleyicilerimize de yer veririz. Açtığın konuyla alakalı sormuş Mehmet Güneş kardeşim. Ona da hem de ufacık bir yanıt verelim müsaadenle Mustafa Bey. Diyor ki, özellikle Halil Bey, size sormak istiyorum. Bu fon olayı ya da medyadaki ve haberlerde yolsuzluk vesaire, ekonomiye yük olan meşhur EYT yükünü geçmiş durumda gibi duruyor. Ekonomik olarak sizce daha ne olabilir? Dahası ne olabilir? Devalüasyon olma ihtimali sizce var mıdır? Olabilir deniyor. Tabii ki bunlar medya haberleri. Saygılar, Radar ailesi demiş. Bizden de kendisine selamlar. Şimdi konuyu aslında 1980'lere kadar inmek lazım. Banker Castelli. Mantığı neydi? Bir bankerin, şimdiki anlamda brokerın, ben sizin paranızı alacağım, kullanacağım ve sonrasında da ben size yüksek getiri sağlayacağım. Bakın, aslında 40 yıldır konuştuğumuz konunun mantığı aslında birebir aynı Mustafa Bey. Bugün yaşadığımız bu fon olayının da mantığı aynı. Senin bir paran var, insanların parası var. Bir araya birisi topluyor. Ben sizin adınıza bu parayı işleteceğim ve size yüksek kar marjı vereceğim ve yüksek getiri sağlayacağım. İnsanları kandırdıkları konu bu. Banker Castelli'nin durumu ortada. Sonrasında 90'larla beraber ortaya çıkan bir yeşil sermaye dediğimiz, Hani bugün olmadığı için de söyleyebilirim. Kombasanların, Yimpaşların, Afraların, bu holdingleşmelerin yurt dışında ve yurt içinde aldıkları paralarla birlikte o zamanki şartlarda banka faiz oranı atıyorum %50 ise ben size %100 vereceğim, %200 vereceğim vaatleriyle insanların para toplaması ve insanların da güvenini kazanmak adına da bir takım yatırımlar yapması. İşte inşaat işine giriyor, otomotiv işine giriyor. İnsanlar diyor ki ya bunlar konuşup böyleymiş. Oo benim de burada olmam lazım diyor. İşte örnek Merve kardeşim bu sistemin içerisine girmiş. O sistem devam ederken işte bu Ponzi dediğimiz saadet zinciri ya da Titan dediğimiz mantık birebir aynısı. Sisteme sürekli birileri girerse çünkü Merve kardeşim girmiş, o bir para yatırmış. Sonrasında ben girmişim. Ben Merve'den aldığı parayı faiz olarak bana vermiş ya da benden aldığı parayı Merve'ye vermiş. Sonrasında sen girmişsin. Senin paranla benim faizim vermiş. Sistem birebir aynı ama sisteme yeni para girişi kesildiği ya da sekteye uğradığı anda sistem çöküyor. İşte o yeşil sermaye zamanında bunlar yaşanmış. Sonrasında da hep bugüne kadar sadece adı ve yöntemi değişmiş ama mantığı aynı olan bu sistemler hep devam etti. Hatırlayın. O, ya bunu da hatta devletin yasal onay verdiği bankalar, yani bakın bırakın yan kuruluşları, bankalar, Demirbank bunun en büyük örneği, İmar Bankası bunun en büyük örneği, işte Cem Uzan olayları, dolarınıza ve markınıza, o zamanlar mark vardı, markınıza yüksek faiz, ortalama bir faizler o zaman 40 iken sana 80 verme taahhüdünde bulunan biri varsa o sistemden korkman lazım. Bir adım geriye kaçman lazım. Ama biz insanoğlu olarak hep o iştahımız, yüksek para kazanma ya da hırsımız nedeniyle maalesef bu sistemin kurbanı oluyoruz. Ya hatırlayın şu bir tane yani biraz ağzım bozmuyorum ama bir dombili bir çocuk vardı. Ne
0: Evet,
1: yaptı?
0: tasucuk.
1: Tavuk besletti ya. İnek besletti, süt besletti. O kaç kişiydi? Rakam hatırlamıyorum ama o da yine bir 500 bine yakındı, değil mi? Mağdur olan insanlar.
0: Evet.
1: O da ne
0: Evet.
1: yaptı? Çiftlikler kurdu. Göstermelik bir takım yatırımlar yaptı ama sonrasında da kaçtı gitti. Sisteme yeni birileri girmediği anda. Hatırlayın bir taraftan İhlas'ın batma hikayesi neydi? Birebir aynısıydı. Bugün yaşadığımız aynısı. Döndük bugüne. Bu fon üzerinden yine aynı mantıkla sisteme birileri girdi. Girenin parasını bir önceki sisteme girenin faizini ödedi. Ona söyledi, öbür öbürüne söyledi. Kulaktan dolma bunun reklamını yaptılar. Medyada yer aldılar. Bir takım ekonomi haberleri sunan bir takım kişilere para verdiler. Bunun reklamını yaptırdılar derken bugün 550 bin kişi. Sonuç ne olur? 6 aylık bir tasfiye süreci koydular ortaya. Önce 3 ay dediler ama baktılar ki işin ucu hiç öyle değil. Çok daha büyük bir sistem. Biz 3 ayda bunu sistemi çözemeyiz, tasfiyesini yapamayız dedi. Devlet dedi ki 6 aya çıkarım. Belki 9 aya çıkacak. Onu bilmiyorum. Olayın
0: Evet.
1: nerelere kadar gideceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Sonuçta ne olur dersen yaklaşık bir 800 milyar TL gibi bir rakam söyleniyor. EYT'yi geçen bir rakamdan bahsetti Mehmet kardeşim. Evet, bugün anlamda EYT'nin Türkiye'nin hazinesine maliyeti yıllık 750-800 milyar TL. Doğru ama o her sene katlanarak gidiyor. Bu sistem 800 milyarda kaldı, bitti. Bir sene
0: Evet.
1: sonra bu 800 milyar olmayacak. Buna da cevap vereyim. İnsanlar paralarını alabilecek mi dersen %90'ı alamayacak. Buradaki tasfiyedeki anlam şu. Devlet bunun garantörü, mağdur olan kim varsa parasını devlet verecek. Hayır, vermeyecek. Ne yapacak devlet? Tasfiye süreci içerisinde bunların el konulan mal
0: Ne kadar
1: vardır.
0: ediyorsa, yani istiyorsanız siz 20 milyar dolarlık bir iş yapın, kasada 100 TL kaldıysa 100 TL'yi paylaşın.
1: Aynen öyle. Mal varlıkları, bankalardaki paralar ve mal varlıkları el koyacaklar. Bunları satacaklar. Ne kadar para yaptı? Şu kadar. Orantısal anlamda da dağıtacaklar. Belki sizin 100 liranız varsa 90'ını alamayacaksınız. 10 lirasını alabilirsiniz, şükredeceksiniz. Ve burada da tavsiye. Ne olur? Birileri size ve çok fazla hala da farklı yöntemleri var. Ne olur? Yani ortalama bugün Türkiye'de faiz oranları %40-42'ler seviyesinde. Biri size %100 faiz vereceğim, %100 getir sağlayacağım diyorsa ya bir şüpheyle yaklaşın. Böyle bir kazanç yok. Eğer böyle bir taahhütte bulunan biri varsa, söylemde bulunan biri varsa bilin ki bu Ponzi sistemin saadet zincirinin bir parçası. Adı değişir, yöntem aynı. Bunlara tamah etmemek lazım. Uzak durmak lazım. Devlete düşen görev ne? Buna göz yuman, buna ihlal yapan ya da işin içinde olan kamu görevlileri varsa ki işte bu SPK'dan bahsediyor. O kadar Türkiye'de en fazla denetlemenin olduğu kurumlardan biri SPK değil mi Mustafa?
0: Evet.
1: Her yönünü araştırıyor. Bugüne kadar gelmiş belki 2 yıldır 3 yıldır bu sistem var ve milyarlarca yüzlerce milyar TL'lik bir vurgun var. bugüne kadar neredeydin? Göz mü yumdun? İşin içinde miydin? İşi bilmeyen bir adamdan da ihmal yapıp da işini mi yapmadın? Bunu da yine bizim adaletimiz bakacaktır. İnşallah kim olursa olsun canına okusun, çok büyük cezalar versin ki sonrakilere cesaret vermesin. İnsanlarda şu algı vardı. Bakın Akın Gürlek'le beraber şu sistem değişti. Bak çok hoşuma giden bir yargı anlayışı oldu. Keşke daha önce olsaydı. Önce ne vardı? Bir olaya hırsızlık, basit bir hırsızlık, yolsuzluk ya da bir çalma olarak görülüyordu. Dünya kadar para çalmıştı. Adam diyor ki o hırsız, arsız ya da üçkağıtçı adam, ya ben girerim bir sene sonra çıkarım ya da hiç yatmam ya da iki sene sonra çıkarım. Benim şuralar alıp da kenara toprağın altına gömdüğümde beni ömrümün sonuna kadar götürür. Bu zihniyet vardı ve birilerine cesaret verdi. Şu son 6 aydır 1 yıldır işin rengi değişti. Adli anlamda hukukçu arkadaşlar dinliyorlarsa daha iyi yardımcı olur. Bu sadece benim gözlemim. Olaya organize suç gözüyle bakmaya başladı. Yöntem değişti. Yargılama yöntemi değişti. Organize suç olarak baktığın anda işte o 1 yıl değil, o zaman 10 yıldan başlıyor. 10 seneden önce çıkamıyorsun. İnşallah bunların da sonuçlarını görürüz ki bir daha da benzer şeyleri yaşamayalım. Vatandaş olarak bize düşen de ne olur bu tarz söylemlere kanmayın. Söylemek istediğim de bu. Peki. Umarım cevap vermiş herkese.
0: Kanmayın demenin ben bir adım ötesine geçiyorum. Vatandaş kanmasın ama devlet de bu anlamda tedbirini, 20 milyar dolarlık bir vurgunu engelleyecek kadar mekanizmasını bir zahmet kursun. Yani bence bu kısım çok önemli. Yani çünkü insanlara kanmayın diyoruz. İnsanlara legal ortamlarda, Borsa İstanbul'da vesairede fon olarak, şirket olarak önlerini açıyoruz. Alabilirsiniz, satabilirsiniz anlamına geliyor. Siz burada bu işlemi yaptıktan sonra şu olsaydı anlardım. Yani bir şirket var ortada. Şirket zarar açıkladı, zarar etti. Bundan dolayı hisseler tepe taklak düştü. Ama yani her adımda, ufak hareketlerde bile işte SPK'ya bildirim, kapa bildirim yapacaksın. Bunun düzenini böyle ayarlayacaksın. Buna dikkat edeceksin. Bunu yaparsan işlemini engellerim, erişimini engellerim, el koyarım diyen Borsa İstanbul gibi bir yapının içerisinden 20 milyar dolarlık bir fon yapılanması çalınmış durumda. Yani şimdi bu çalınmayı ve bu hikayeye baktığımızda yani hiçbir şey de yokmuş. Bir daha insanlar da dikkat etsin, her şeyi almasınlar. Devlet veriyor. Devletin elindeki olan, yani bir borsa sisteminin içerisinden gidiyoruz ve bunu alıyoruz. Bahsedilen yolsuzluk ve hukuksuzluk ufak tefek bir hadise değil. Hani burada devlet ödemesin bunu, tamam, ama bir taraftan da devletin burada hiçbir sorumluluğu yokmuş, vatandaş burada yanılmış gibi düşünmek de bana çok doğru ve mantıklı gelmiyor işin açıkçası.
1: Katılıyorum. Bu işin içinde göz yuman, ihmalkar davranan, işini yapmayan kim varsa kellesini alacaklar. Çok ağır cezalar verecek ki işini adam gibi yapsın. Sen o göreve, o koltuğa oturduysan, o senin görevinse didik didik. Bakın Kayseri'de bir halka arz sürecini yakından tanıdığımız bir firma var. Zaman zaman işte beraber gidip konuştuğumuzda o kadar böyle, hani nasıl denir, eciğine cücüğüne, o kadar ince ayrıntısına bu kadar dikkat eden ve inanılmaz, böyle bırakın röntgeni, MR'ını çeken, damar yapısını ortaya koyan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ne kadar ince ayrıntılara takıldıklarını, ama gözümüzün önünde de milyar dolarlar gitmiş, kimsenin haberi yok. Haberi yok mu? Haberi vardı, göz mü yumdu ya da işin içinde o organize suç dediğimizin içinde var olan başka rüşvetçi insanlar mı? Bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Hukuk bunu ortaya çıkaracaktır. Sadece bizim vatandaş olarak beklentimiz bunların cezasız kalmaması ve olabilecek en yüksekten ceza alması ki bir daha da, yani ve o hırsızlığın önüne geçecek olan sistemi de tekrar kurmalı ki vatandaş güvenebilsin. Güven olmazsa seçim de olmaz, sonuç güven olmazsa yatırım da olmaz. Güven, aynen. güven. Her konuda güven.
0: Aynen öyle. Efendim, geçmiş olsun Türkiye'm diyelim bir kez daha, yaşamamak umuduyla, ama bu sıkıntıyı da inşallah tez zamanda atabiliriz. Efendim, yavaştan biz sona gelmiş olalım. İzninizle, müsaadenizi isteyelim bugünlük. Yarın Allah'tan mani gelmezse Kayseri stüdyomuzda Ali Bey'le canlı canlı yüz yüze yapacağız bu yayınları. Merveciğim, Laf Sokak'ta neyimiz var efendim?
2: Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayseri mutfağı yeterince tanıtıldı mı, bunu düşünüyor musunuz diye sormuşuz.
0: Peki. Gastronomi günlerini ve Kayseri mutfağını, mantığımızı, pastırmamızı bir sokağa sormuş olalım ve bunun da sonucunu görmüş olalım efendim inşallah. Laf Sokak'ta Ali, sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde aynı şekilde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Kayseri mutfağı bence Türkiye'nin en iyi mutfaklarından biri.
4: Ben tanıtıyorum işte, gördün mü abi halimi?
5: Çok az tanıtıldığını düşünüyorum.
6: Kayseri her şeyden önce bir kültür şehri.
7: Güzel bir gastronomi günleri geçiririz inşallah.
8: Festivaller yapılması gerek, Kayseri'yi tanıtmaları gerek.
9: Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayseri mutfağının yeterince tanıtıldığını düşünüyor musunuz?
7: Yani tam manasıyla tanıtıldığını pek düşünmüyorum. Hani şöyle söyleyeyim, biraz daha böyle festival havasında falan, yani her yıl geleneksel sürekli bir şeyler yapılsa aslında daha iyi olur. Yani medyayı da çağıracağız. Bayağı bir ses getirecek bir tanıtım yaparsa Kayseri'mizin adı duyulmuş olur. Kayseri'de de mesela çoğalması lazım. Yani sucuk dönerdir, sucuk ekmektir, o tarz yerler mesela. Hani belediyenin güzel yerleri tahsis ederse pastırmacı olarak biz de açarız orada, yaparız yani. 22 Ekim tarihinde gastronomide vallahi yani iyi olur yani inşallah. Böyle pastırmanın, sucuğun, mantının tanıtıldığı güzel bir gastronomi günleri geçiririz inşallah.
4: Bakış açısına bağlı. Bence tanıtılıyor. Ben tanıtıyorum işte, gördün mü abi halimi? Abi bence güzel yani. Şu anda memnunuz tanıtımdan. Belediyenin çalışmaları olsun, şahsi çalışmalar olsun, güzel. Hoşumuza gidiyor.
3: Kayseri mutfağı bence Türkiye'nin en iyi mutfaklarından biri. Bu yüzden gerekin yeterince tanıtılıyor diyemem ama gerekiyor diyebilirim. Özellikle mantığı, pastırmayı biz çoğu yemekte kullanırız. Bunların yeterince tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten misafir geldiğinde önce akla gelen mantı oluyor. Biz de hemen onu yapıyoruz. Bence her şehrin farklı lezzetleri var. Şehirlerimizde de yemek kültürünü tanıtmak için farklı şehirlerden tanıtım için gidilebilir. Mesela bir toplum oluşturulur. Her şehirden birkaç kişi gelir ve kendi şehrinin mutfağını tanıtır gibi diye düşünüyorum.
6: Kayseri

0: daha fazla bir etkileşim içine girebilirler. Mantısı çok meşhur, mantı yönünde. Sonra sucuk, pastırma, yağlaması meşhur. Genelde yağlamayı her yerde yapamazlar. Farklı illerde de yapıyorlar ama Kayseri gibi yapan yer yok. Biz kendimiz yapıyoruz bir Yozgatlı olarak. Şu an Malatya'da görev yapıyorum. Giderken alıp götüreceğim.
1: Turizmde de sıfır zaten Kayseri. Fazla bir turizmlik yeri yok yani. Çünkü biz bazı turlara da katılıyoruz. O kadar güzel yerler var ki Kayseri'de o kadar değil. Tamam, yiyecek olarak tamam, mantıyı da, köfteydi, ne bileyim hani sarmasıydı, yağlaması, pastırması, sucuğu, ama bunlara ilaveten de başka şeyler de olması lazım. Ketesi. Tabii bizler zaten evde yapıyoruz onları. Dışarıdan misafir geldin gidi veya biz Almanya'ya giderken bunları götürüyor.
2: Kayseri'nin yağlaması meşhur, pastırması meşhur, mantısı meşhur, sucuğu meşhur. Her şey üstesi var. Yok, tanıtılmıyor. Festivaller yapılması gerek, Kayseri'yi tanıtmaları gerek. Kayseri turizmde çok zayıf. Hepsini tüketiyor. Kendimiz yaparız biz hepimiz. Çarşıdan almazdık. Biz mantığımızı, yağlamamızı, her şeyimizi kendimiz yaparız Kayseri olaraktan. Kayserili bir hanım dışarıdan mantı aldı mıydı bize kınanır. O daha fazla reklamları yap. Biz, ben bir Kayserili olaraktan isterim Kayseri memleketimi daha ünlenmesini, daha turizm açılmasını, ne bileyim.
3: En ilk mantı geliyor tabii ki. Sonra pastırması, sucuğu, yağlaması, yani böyle şeyler geliyor. Mantıyı ise genellikle yapıyoruz tabii. Yağlama nadir yapıyorum ama mantıyı genellikle yapıyoruz. Kayseri deyince ilk akla gelen zaten mantı. Onun için Kayseri dışından gelenler de elbette önce mantıyı tercih ediyorlar. Biz de ona göre yapıyoruz yani.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Destekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize

0: lira varmış.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

0: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1987'ye gideceğiz.
1: O anda

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyini verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul.

11 Ocak 1987. Türkiye, Avrupa Konseyi'nin işkencenin ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın önlenmesi konulu sözleşmesini imzaladı. 23 Ocak, Ortabağ katliamı. Hakkari'nin Uludere ilçesinin Ortabağ köyüne düzenlenen baskında PKK'lı teröristler 8 köylüyü öldürdü. Gündükörte katliamı. Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başurt köyünün Gündükörte mezrasında PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 7'si çocuk 10 köylü hayatını kaybetti. 25 Ocak 1987. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in insanlık dışı muamele ve işkenceye karşı uluslararası sözleşmesini imzaladı.

0: 1 Şubat 1987. Sosyalist Parti kuruldu. 28 Şubat 1987. Türkiye'de ilk yapay kalp nakli Ankara'daki İbn Sina Hastanesi'nde yapıldı. 4 Mart 1987. İstanbul'da 10 gün sürecek kar yağışı başladı. Yer yer 1 metre veya 1,5 metreye yaklaşan kar yağışı İstanbul'daki hayatı felç etti.
1: Ben

7 Mart 1987 Açık Yol Katliamı. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açık Yol Köyü'ne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 7'si kadın, 1'i çocuk, 8 köylü hayatını kaybetti. 6 Nisan 1987 İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. 27 Nisan 1987 Naim Süleymanoğlu, Cardiff Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

0: besten hiç yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.
1: 29 Mayıs 1987 Galatasaray lig şampiyonu oldu. 7 Haziran 1987 edebiyatımızın önemli şair ve yazarı Cahit Zarifoğlu hayatını kaybetti. 20 Haziran 1987 Pınarcık katliamı. Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyüne baskın düzenleyen PKK militanları 16'sı çocuk, 6'sı kadın, 30 köylüyü öldürdü. Silmekten bahseden böyle gitmek
0: var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana

Bile gitmezdin hiç yapmazdın. Ayları geçti ayrılık, sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

deli. Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer

13 Haziran 1987. Tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış olan Cemil Meriç hayatını kaybetti. 18 Haziran 1987. Başbakan Turgut Özal'a Anavatan Partisi'nin Olağan Genel Kurul Kongresi'nde Kartal Demirağ tarafından suikast girişiminde bulunuldu. 23 Haziran 1987. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Çatak köyünde meydana gelen heyelanda 64 kişi hayatını kaybetti. 26 Haziran 1987. Cumhurbaşkanı Kenan Evren resmi ziyaret için ABD'ye gitti.

12 Temmuz 1987. Cumhurbaşkanı Kenan Evren İngiltere'ye resmi ziyarette bulundu. 19 Temmuz 1987. Terör olaylarının yoğunlaştığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10 ilde olağanüstü hal ilan edildi. 27 Ağustos 1987. Orta Doğu'nun en büyük camisi unvanını taşıyan Ankara'daki Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

6 Eylül 1987. 12 Eylül döneminde konan siyasi yasakların kaldırılması için yapılan referandum sonucunda %50,16 evet, %49,84 hayır çıktı. 22 Eylül 1987. Çifte Kavak Mezrası Katliamı. Siirt'in Şırnak ilçesine bağlı Güneyce köyüne ait Çifte Kavak Mezrası'na PKK militanları tarafından yapılan saldırı sonucu 4'ü çocuk, 6'sı kadın, 12 köylü yaşamını yitirdi. 23 Eylül 1987. Irak savaş uçakları Hakkari'nin Çukurca ilçesi Narlı köyünü bombaladı. 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

29 Kasım 1987. Türkiye genel seçimleri yapıldı. 29 Kasım 1987 genel seçimleri, 1946'dan sonra birden fazla partinin katıldığı 10. genel seçim ve aynı zamanda Türkiye'de yapılan 3. erken seçimdir. Bu seçimlere Milli Güvenlik Konseyi'nin bir önceki seçimde veto ettiği partiler de katılırken, 12 Eylül darbesinden sonra siyaset yasağı konan eski liderlerin partilerinin başında girdiği ilk seçimler oldu. 1987 seçimleri Türk siyasi hayatında %93,3'lük oranla katılımın en yüksek olduğu seçim olarak tarihe geçti. Seçimlerden galip çıkan Anavatan Partisi, yürürlüğe giren yeni seçim sistemi sayesinde 1983 seçimlerine göre oy oranı yaklaşık %9 puan gerilemesine rağmen milletvekili sayısını 292'ye çıkartarak yeniden tek başına iktidara geldi. Anavatan Partisi dışında seçim barajını aşan diğer iki partiden Sosyal Demokrat Halkçı Parti 99, Doğru Yol Partisi 59 milletvekilliği kazandı. Demokratik Sol Parti, Milli Selamet Partisi'nin devamı olan Refah Partisi, MHP'nin devamı olan Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahçı Demokrasi Partisi ise seçim barajının altında kalarak meclise giremedi.

0: kalp senin.
1: 3 Aralık 1987. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde askeri lojmanlara yaklaşmak isteyen PKK militanları bir bekçiyi öldürdü, bir polisi yaraladı. 4 Aralık 1987. Cibale Tütün Fabrikası yandı. 6 Aralık 1987. Derik'te PKK militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 5 PKK'lı terörist öldürülürken 2 askerimiz şehit oldu.

6 Aralık 1987. Tan gazetesine Muzır yasasına aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle 413 milyon liralık ceza kesildi. 8 Aralık 1987. Anayasa Mahkemesi başsavcının Sosyalist Parti'yi kapatma talebini reddetti. 11 Aralık 1987. Türk sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu Adile Naşit hayatını kaybetti. 16 Aralık 1987. Başbakan Turgut Özal ABD'ye resmi ziyarette bulundu. 21 Aralık 1987. ANAP Genel Başkanı Turgut Özal tarafından 46. Türkiye Hükümeti kuruldu.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70.0'a erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
2: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
4: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
2: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

0: tedbir uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Terör Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Bugün Kapadokya'dayız. Eşsiz doğasıyla, peri bacalarıyla, volkanik yapılarıyla, tarihi eserleriyle dolaşırken sanki bir peri masalında gibi hissettiğiniz Kapadokya'yı sizler için gezeceğiz. Özellikle Kapadokya için oteller çok önemli biliyorsunuz. Hem ülke içinden hem ülke dışından birçok ziyaretçiyi ağırlıyor Kapadokya ve bu manada da oteller ön plana çıkıyor. Özellikle otellerin bahçelerinden havalanan açık hava balonlarını da burada gözlemleyebiliyorsunuz. Açık hava balonları bölgenin hem ekonomisi hem de turizmi için çok çok önemli. Biz de La Fayre Kapadokya Otel'deyiz ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Turumuz başlıyor.

Ve Kapadokya'da tabii ki gün çok erken başlıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğa burada uyanıyor. Balon turlarını izlediniz ve tabii ki özenle hazırlanmış bir kahvaltının ardından Kapadokya'yı gezmeye başlıyorsunuz. Türk kahvaltısı çok önemlidir. Burada gelen otellere gelen ziyaretçiler de bu eşsiz kahvaltıyla güne başlıyorlar. Yumurtanın birçok çeşidi, peynirin birçok çeşidi, zeytinin, reçellerin ve tabii ki de kızartmanın çeşitleriyle dolu dolu bir kahvaltıyla güne başlayıp enerjik bir şekilde Kapadokya'nın güzelliklerini keşfe çıkıyorsunuz.

birlikte gerçekten İç Anadolu'da yemyeşil oldu. Tabii ki Kapadokya'da en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi peri bacalarının olduğu kadar tarihi yapıların da ön plana çıkıyor olması. Eski evleri Göreme'de izleyeceksiniz, görüntüler gelecek ekranlarınıza. Biz Göreme'de Aşıklar Tepesi'ne gitmek üzere şimdi yola çıktık ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Peri bacalarını görüntülemek üzere yola çıkıyoruz.

Bölgenin birçok noktasında seyir tepelerini görebiliyorsunuz. Biz de şu anda peri bacalarını yakından gözlemleyebileceğimiz Aşk Vadisi'ndeyiz. Arkamızda peri bacalarını görüyorsunuz. Peri bacaları bölge için çok önemli. Özellikle turistler bu oluşumları görebilmek için Kapadokya'ya geliyorlar. Peri bacaları 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Göllü Dağı'nın patlaması sonucu oluşan lavların çıkarttığı bir volkanik yapı olarak karşımızda. Tabii ki milyon yıllar boyunca sel ve rüzgarların etkisiyle bu görüntüsünü almış ve bölgeye müthiş değer katıyor. Gelin peri bacalarını birlikte izleyelim.

Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Karşıda bulunan kayalıklar zamanında geçmişte güvercinlik olarak kullanılmış. Şimdi de hala bölgede güvercinler mevcut tabii ki. Hem yerli hem yabancı turistlerin akın akın gelip burada bu ağaçlara nazar boncuğu ve ip bağlayıp dilek dilediği biliniyor.

0: bizler de bu alanı sizler için görüntülüyoruz. Karşıda güvercinlikler, ağaçlarda nazar boncukları.
1: Ne demiş Seyrani? Arar isen Meryem oğlunu, elindeki sırığından bellidir. Kör de bilir Avanos'un yolunu, testi bardak kırığından bellidir. Avanos'ta sır küpünde Hasan Bey'in yanındayız.
2: Evet, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
1: Biz deyiz, teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir zamanlar mutfaklarımızda kullandığımız bu eşyalar artık bir kültür sanat gösterisi olarak gelen ziyaretçilere sizler tarafından sergileniyor.
2: Eskiden daha çok kapkacak olarak yapılıyordu ama günümüzde artık iş biraz daha modernleşti. Evlerin de gelişmesiyle daha da renklendi. Hem sanatımızı değerlendiriyoruz. Hem işin modernliğini de kullanıyoruz artık. Ama değişmeyen tek şey ürünlerin hala elle yapılıyor olması.
1: Evet.
2: Bizler tamamen bunları ellerimizle işliyoruz.
1: Kaç yaşında başladınız bu işe?
2: Ben 5. kuşağım bu işletmede.
1: Maşallah.
2: 7 yaşında başlamıştım. Şu an 25 yaşındayım. 18 senedir de bu işin içindeyim efendim.
1: Çok güzel. Memnun musunuz? Yani her zaman böyle bir yoğunlukta, kalabalığın içerisinde turistlere
2: çok
1: bu
2: şükür
1: güzelliği tanıtıyor olmak mutlu ediyordur.
2: Tabii ki de. Bu bizim için orijinal ve özel bir şey. Sadece gelen giden ya da turizm açısından değil, kendimiz de bu çamurla oynarken artık zevk alıyoruz.
1: Zaten
2: biz bunu iş olarak görmüyoruz.
1: Terapi gibi öyle değil
2: tabii
1: mi?
2: İş olarak görürsek maalesef bundan artık keyif alamayız.
1: Bu makine olmaz değil mi? Böyle ayağınızda çevrilecek.
2: Bu orijinal sistem efendim. Hı-hı. Eski sistemimiz artık yeni üretimlerde mesela bu elektrik kullanımız. Ama sanayi tarafındaki üretim hanelerimizde bunların daha gelişmişleri de seri üretimde kullanılıyor. Çünkü yaptığımızda mesela 100-150 tane ürün yapmamız gerekiyor. Çevir çevirde bir yere kadar gidiyor. Artık bunların seri üretimde kullandığımız elektrik tezgahlarımız da var tabii.
1: Gelen misafirler deneye de biliyorlar.
2: Tabii
1: öyle
2: ki de.
1: Değil mi?
2: Zaten şu an en büyük ve revaçta olan şey bu ürünü denemek. Gelip burada çamurla oynamak, bundan keyif almak önemli bir şey. Biz de misafirlerimize bu imkanı veriyoruz tabii ki.
1: Yani bizim coğrafyamızın taşı toprağı altın ya.
2: Tabii ki.
1: İşte bu toprak diyelim yine buradan Ürgüp, Avanos.
2: Tabii. Kızılırmak'ın eski yataklarından çevremizdeki dağlardan geliyor.
1: Evet.
2: Zaten ırmağımızdan kaynaklı bizim toprağımız burada ünlü efendim.
1: Killi mi bu toprak?
2: Yağlı ve killi bir yapıya sahip. Hem yağlı hem de killi efendim.
1: Çok güzel şekil alıyor, çok
2: tabii
1: güzel
2: ki
1: kuruyor.
2: Aynen.
1: Sonrasında da evlerimizde bile bunları keşke eskiye dönsek değil mi?
2: Tabii.
1: Hep bunlardan kullansak
2: daha
1: doğal olur.
2: Daha sağlıklı, daha doğal efendim.
1: Ama biraz daha süs eşyası
2: artık
1: olarak kullanıyoruz.
2: Hayat modernleşiyor, evler değişiyor dediğimiz gibi insanlar değişiyor. Ama yine de değerini kaybetmeyen önemli sanatlardan birisi bu bizim.
1: Daha da değerleniyor aslında.
2: Aynen
1: yani böyle fabrikasyona döndükçe bu tarz eskinin kıymetini daha çok bilir olduk.
2: Doğru.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Şimdi ne çıkarsa bahtımıza. Bizler bir şey yaparken bu gösteri amaçlı
1: olduğu için. Sipariş olmaz yani.
2: Tabii sipariş olmak. Allah ne verirse efendim.
1: Peki Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica
1: sonucu
2: ederim
1: da merakla bekliyoruz.
2: Tabii ki de.
1: Sağ olun bize vakit ayırdığınız.
2: Rica ederim ama şöyle önemli bir detay var onu da anlatalım.
1: Hı-hı.
2: Bizim burada bu işin ünlü olmasının sebebi 50 yıl kadar önce Avanos'ta çanak yapmayı bilmeyen erkeğe kız vermezler. Hal dokumayı bilmeyen bayanla genel olarak almazlarmış. Başta geçim kaynağı olduğu için.
1: Evet.
2: Şimdi evin oğlu usta olduğu zaman anası babası derde düşermiş ki ya biz bu oğlanı usta ettik bir de şuna becerikli bir kız bulalım da kız evde hal dokusun oğlan da çanağını yapsın geçinip bitsinler diye düşünülmüş.
1: Evet.
2: Tabii o dönemde her evde hal tezgahı var. Önce bir kızın boyuna, posuna, oturmasına, kalkmasına bakarlar. Sonra da yapmış olduğu hal tezgahına bakarlarmış. Eğer ilmekleri dümdüz, nakışı iyiyse, bak oğlum bu kız becerikli kızmış, bizim gelinimiz olsun. Ama ilmeklerin kimi aşağıda, kimi yukarıda, nakışı da birbirine geçiyorsa, oğlum daha bu kızın kendine faydası yok ki, bize nasıl olsun deyip kız evde kalırmış. Eğer kıza onay verildi, o becerikli çıktıysa, bu sefer onlar denilmiş ki ya oğlumuz usta oldu diyorsunuz. Geldiniz bizim kızın da yapmış olduğu hal tezgahına baktınız. Biz de sizin şu olanın yaptığı çanağa bakalım. Acaba
1: evet
2: gerçekten usta olmuş mu olmamış mı? Bizde ustalık sadece ürünü yapmakla bitmiyor. Aynı zamanda bunu fırından sağlam alabilmek de bir ustalıktır. Yani yaptığımız ürün ağır olursa, simetrik olmazsa, eşitliği olmazsa fırında çatlayıp gider. Bir ürünün fırında çatlaması diğerlerinde yığma usulü olduğu için diğerlerinin üst üste yıkılmasına sebep olur. O zaman da bu işten para kazanamazsınız. Tabii bunu görebilmek için kızın babası gelir. Oğlana çanağı yaptırır. Yaptırdığı ürünü önce altından keser. Bunun bir ağırlığına bakarmış. Ağırlığı ise bu sefer yapılan ürünü çok da güzel bir vazo oldu ama ortadan ikiye keser.
1: Oo.
2: İçini açıp bakarmış.
1: Eşitmeye değil.
2: Tabii burada görmüş olduğunuz gibi karşı karşıya simetri, incelik, eşitlik var ise ya bu mükemmel. Olan usta olmuş kızımızı verelim geçindir ama bir yeri ince bir yeri kalın gidiyorsa daha bizim kızın yaşı pek küçük olmayıp kibarca gönderilirmiş. Ya benim boşuna evlenmedi.
1: Mutluluklar diliyoruz o zaman. Efendim. Oğlanı baba, kızı da anne yetiştiriyor. Mutlu bir yuva kuruluyor.
2: Aynen öyle efendim.
1: Biz de mutlu ayrılıyoruz Hasan
2: teşekkür
1: Bey'in
2: ederiz.
1: Yanında.
2: Biz çok memnun olduk efendim.
1: Biz de efendim
2: için.
1: Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Efendim.
0: Görüntüsünün üzerinde bulunan sallanan köprüyü ziyaret etmeden olmazdı. Biraz kalabalıklaşınca, yürüyen insan sayısı artınca hakikaten insana biraz adrenalin yaşatmıyor değil. Sallanan köprüyü de sizler için ziyaret ediyoruz ve Kızılırmak'ın bu güzel görüntüsü, gondollarla seyahat edenler, bölgeyi izleyenlerin görüntüsü geliyor ekranlara. ATV'ler at turları derken artık Color Cars arabalarıyla turlar gerçekleştiriliyor. Bu güzel vadiyi, peri bacalarını, tarihi eserleri ve birçok alanı bu renkli arabalarla gezerek ziyaret edebiliyorsunuz. Küfür küfür esiyor efendim. Muhteşem görüntüler oluşturuyor size. Seyirlik görüntüleri canlı canlı bu renkli arabalarla gezerken gözlemliyorsunuz. Ve tabii ki burada aynı zamanda dikkatli olmak da gerekiyor. Turizm açısından kalabalık bir noktada olduğumuz için insan kalabalığı da gayet yoğun. Trafik kalabalığı da gayet yoğun. Göreme'ye geldiğinizde Color Cars Kapadokya'da Mustafa Bey'e ulaşın ve bu güzel turu gerçekleştirin. Şunu itiraf etmeliyim ki tura başlarken bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim. Günün bütün stresini ve yorgunluğunu attım diyebilirim. Gerçekten beyaz, sarı açmış çiçeklerin arasında, o mis kokuların arasında vadiyi geziyorsunuz. Gerçekten bayıldım. Herkese tavsiye ediyorum.

0: Ustam böyle ateşli mi gelecek bu?
1: Aynen, biz ateşli şovlu.
0: Vallahi muhteşem görünüyor. Ortamı da ısıttı yalnız. Ay korktum.
1: Ben böyle yavaş yavaş gösteriyorum size. Çıkıyorum.
0: Tamam. Şuraya vuruyoruz.
1: Çok güzel. Devam devam. Bahset. Bravo. Çok güzel.
0: Allah.
1: Bir tane serçe vuralım buraya. Nazar çıksın. Tamam. Çok güzel.
0: Çıktı değil mi nazar?
1: Nazar çıktı.
0: Tamam. Süper. Nazar çıkmadan olmaz. Engin Bey hala ateşi üstünde. Tuz mu var içinde?
2: Doğrudur, bunun doğru. Yanan... Bunun şov yapma babında. Altında tuz evet. Var. Üstünde de hafiften ispirto döküyoruz. Masalara biraz daha hareketlik katalım diye. Doğrudur.
0: Için. Turistlerin çok ilgisini çekiyor değil
2: doğrudur.
0: Mi?
2: Doğrudur. Böyle şovlar turistlerin ilgisini de çeker. Ki bunun biraz daha da bu şekil servis edilmesi lazım. Daha da...
0: Sıcak geliyor.
2: Yani evet.
0: Bir taraftan da sıcacık. Bakın hala fokulduyor orada. Altında bu, tereyağı vardı.
2: Testlerimiz normalde bu güveçlerimiz sabahtan fırına attılar. Her sipariş üzerinde fırından çıkarılır. Sıcak sıcak gitmesi için bu şekilde fırından çıktığı anda da gelir masaya testler dökülür içine.
0: Şimdi bol bol meze var tabii ki. Doğrudur. Testi kebabı buraya has, buraya özel. Gelen insanların muhakkak tatması gereken bir lezzet. Etten yapılıyor tahmin edeceğiniz üzere.
2: Doğrudur.
0: Ama mezeler de dikkat çekiyor.
2: Teşekkür ederiz. Her gelen masanın özel mezelerimiz var. Hepsinde isteyene göre herkesi de ev sahipliği yapabiliriz. Testi kebabını anlatmaya gelirsek testi kebabımız sabahları ortalama 3,5-4 saat fırında pişer. Dana etidir. Bonfileden kullanıyoruz etimizi. Bunları hazırlanan şu testilerin içinde doldurulur, fırına atılır. Sipariş üzerine de fırından çıkarılır. Bu şekilde şovlu bir şekilde de masaya servis ediyoruz.
0: Yanında da bulgur pilavı var.
2: Kesinlikle evet.
0: Burada yapılan testilerin içerisinde güzelce özünü alarak bu et yumuşacık pişiyor ve sofralarınıza geliyor. Tabii ki de Kapadokya'ya gelince gurme kebaba da uğramak
2: kesinlikle
0: lazım.
2: Herkesi bekliyoruz.
0: Sağ olun Engin Bey. Biz
2: teşekkür
0: de şöyle bir tadına
2: ederim,
0: bakalım.
2: Tabii
0: teşekkür
2: ki de.
0: Ediyoruz. Sağ olun.
2: Afiyet olsun.
0: Yine burada pişen balon ekmek diye geçiyor. Sıcacık ekmeğimizle testimizden çıkan kebabımızın tadına şöyle hep birlikte bakalım ve bu haftalıkta sizlere veda edelim. Haftaya Gezici Radar bambaşka bir noktadan sizlere sesleniyor olacak. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içirmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70.0'a erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda ligin en fazla gol atan 3. takımlarından biri oldu. Kayseri Spor ligin 8. haftasında Mardin 1969 Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Sarı kırmızılı futbolculara sabah idmanının ardından 5 gün izin verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde çok görülen, çok duyulan ama hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir cami olan Lale Camii'ni öğrenmek ister misiniz?
6: Kayseri'nin taşla konuşan sokaklarında kalabalığın arasında sessizce duran bir yapı vardır. Lale Camii. Ne ilk bakışta görkemiyle büyüler ne de süslemeleriyle göz alır. Fakat yaklaştıkça insanı içine çeken bir derinliği, taşın hafızasında saklı bir vakarı vardır. Asıl adıyla Lala Muslihiddin Camii. Bu isim bizi doğrudan Selçuklu Sarayı'nın iç dünyasına götürür. Zira banisi olan Lala Muslihiddin yalnızca bir hayır sahibi değil, bir şehzadenin terbiyesiyle yükümlü, devlet aklını taşıyan bir eğitimcidir. Dönem olarak da Alaaddin Keykubat ve Hunat Hatun'un torunu olan 2. Alaaddin Keykubat'a lalalık ettiği görüşü hakimdir. Bir belge olmasa da. Banisinin görevinden kaynaklı ismindeki Lala, zamanla halk arasında lale şeklinde caminin adlandırılmasının da sebebi olmuştur. Yapım kitabesi olmayan bu yapı tarihini açıkça söylemez ama mimarisi ile fısıldar. 12. yüzyılın sonlarıyla 13. yüzyılın başları arasında bir yerde, yani Türkiye Selçuklularının olgunluk çağında yükseldiği anlaşılır. İçeriye adım attığınızda görürsünüz ki mekan tek bir merkeze toplanmaz. Aksine çoğalır, yayılır, derinleşir. Taş ayakların oluşturduğu ritim gözle görünmeyen bir sonsuzluk hissi verir. Caminin minberi bu sadeliğin içinde saklı bir incelik gibidir. Küntekari tekniğiyle işlenmiş ahşap yüzey, geometrik düzeni ve ayet kuşaklarıyla sessiz bir sanat dili kurar. 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı onarımda caminin kıble tarafında sonradan cami kalıntılarının bulunması ile mihrabın da bulunduğu duvar yıkılarak daha da ileri alınmış, başka bir camiden kopyalan mihrap da yeniden yapılmıştır. Sonradan yapılan ve caminin dışında yer alan minareye ait kürsü de bu hareketlenme ile caminin içinde kalmıştır. Mihrabın yeniden yapılması ve bazı duvarların değiştirilmesi eserin özgün dokusunda olumsuz izler bırakmıştır. Bu da erken dönem Türk restorasyon anlayışının tipik örnekleri olarak değerlendirilir. Bu anlayışta yenileme çoğu zaman korumanın önüne geçmiştir. Caminin doğusunda yer alan kümbet, ibadet ile ebediyet arasında kurulan bir köprüdür adeta. Bu türbe büyük ihtimalle cami banisi Lala Muslihiddin'e ya da ailesine aittir. Selçuklu geleneğinde bu tür yerleşim şu fikri temsil eder. Devlet adamı ibadet mekanının gölgesinde ebedileşir. Cami içinde Osmanlı dönemine ait bir kitabede ise burada Fahri Risalet Efendimizin ruhani bir meclise riyaset ettiği sağlam bir şekilde rivayet olunur şeklinde yazılıdır. Bu ifade caminin yalnızca fiziksel değil metafizik bir merkez olarak da algılandığını gösterir. Bir zamanlar çevresinde medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve hamamı ile bir külliye düzeni kuran yapı, şehrin hem eğitim hem ibadet hayatına yön vermiştir. Günümüzde caminin hemen kuzeybatısında yer alan Selahaddin Hamamı muhtemelen külliye hamamı iken ve yine muhtemeldir ki ismi olan Lala Muslihiddin Hamamı zaman içinde halk arasında söyleyiş kolaylığı ile Selahaddin Hamamı ismine evrilmiştir. Lale Camii, Kayseri'nin kalabalığı içinde saklı bir hafıza gibidir. Ne görkemiyle bağırır ne de süslemeleriyle göz alır. O daha çok bir iç çekiştir. Taşın sabrı tarihin suskunluğudur.
5: Şimdi tüm bu anlattığımız bilgiler ışığında Lale Camii hakkında artık her şeyi çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Meteorolojinin tahminlerine göre Kayseri ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri çevresinde 14 diri fay bulunmasına rağmen korkulacak bir durum bulunmadığını söyledi. Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla Çözüm Merkezi'nin yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70.0'a erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70.0'a erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda ligin en fazla gol atan 3. takımlarından biri oldu. Kayseri Spor ligin 8. haftasında Mardin 1969 Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Sarı kırmızılı futbolculara sabah idmanının ardından 5 gün izin verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı da tanımaktan geçer. Bugün programımızda Beethoven'ı konuk edeceğiz.

Beethoven'ın kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ludwig van Beethoven, Belçika'nın Mechelen kentinde doğmuş, 20 yaşında Bonn'a taşınarak bir sarayda bas korist olarak çalışmaya başlamış ve 1761 yılında aynı sarayın Kapellmeister'ı olmuştur. Böylece Beethoven'ın dedesi Ludwig van Beethoven, Bonn'un seçkin müzisyenleri arasına girmiştir. Dedesi Ludwig'in tek çocuğu olan Johann van Beethoven, Bonn'daki aynı sarayda tenör olarak görev yapmış, ayrıca klavye ve keman dersleri vermiştir. Johann, 1767 yılında Maria Magdalena ile evlenmiş, bu evlilikten doğan 7 çocuktan yalnızca 3'ü hayatta kalmıştır. Beethoven'ın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, kilise kayıtlarına göre 17 Aralık 1770'te vaftiz edilmiştir. O dönemde bebekler genellikle doğumdan bir gün sonra vaftiz edildiği için doğum gününün 16 Aralık olduğu kabul edilir ve ailesi tarafından da bu tarihte kutlanır.

Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni babası Johann'dı. Daha sonra Gilles Van den Eeden'dan org, Tobias Friedrich Prefier'den klavye, Franz Rovanti'den keman ve viola dersleri aldı. Küçük yaşlardan itibaren yoğun bir eğitim gördü. Öğretmeni Prefier'in onu zaman zaman gece uykusundan kaldırarak çalıştırdığı bilinirdi. Johann van Beethoven, Leopold Mozart'ın oğluyla yaptığı turnelerden etkilenerek benzer bir başarıyı oğlu için de hedefledi. Beethoven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz 7 yaşındayken verdi.

1779'da Christian Gottlob Neff'ten bestecilik dersleri almaya başlayan Beethoven, 1783'te Neff'in yardımıyla ilk bestesi olan 63 klavye varyasyonlarını yayımladı ve kısa süre sonra Neff'in asistanı olarak çalışmaya başladı. 1784'ten itibaren bu görev sayesinde ilk düzenli gelirini elde etti. Aynı yıl başpiskopos Maximilian Friedrich tarafından yeteneği fark edilerek desteklenmeye başladı. Bu yıllarda aydınlanma düşüncesi ve masonluk çevreleri Beethoven'ın entelektüel gelişimini etkiledi. Neff ve çevresindeki birçok kişi aydınlanmacı fikirlerle bağlantılıydı.

1787'de Mozart'la çalışmak umuduyla Viyana'ya giden Beethoven, annesinin hastalığı nedeniyle kısa süre sonra Bonn'a geri dönmek zorunda kaldı ve aynı yıl annesini kaybetti. Babasının alkol bağımlılığı nedeniyle iki küçük kardeşinin de sorumluluğunu üstlendi. 1789'da yasal yollara başvurarak babasının maaşının yarısını kendisine ödenmesini sağladı ve ailesinin geçimini üstlendi. Bu dönemde saray orkestralarında viyola çaldı, Mozart'ın operalarıyla tanıştı ve flüt virtüözü Anton Racia ile dostluk kurdu. Franz Wegeler aracılığıyla von Beriönning ailesiyle tanışması ise kültürel çevresini genişletti. Ayrıca Kont Ferdinand von Waldstein'den maddi destek gördü, ileride ona ithaf edilen ünlü bir piyano sonatı besteleyecekti. 1792'de yeniden Viyana'ya giden Beethoven, Joseph Haydn'ın öğrencisi oldu. Haydn başta olmak üzere Johann Georg ve Antonia Salieri gibi önemli isimlerle çalıştı. Kısa sürede olağanüstü doğaçlama yeteneğiyle ün kazanan bir piyanist olarak tanındı.

Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, piyano, keman, cello için üçlü konçertosu, 32 piyano sonatı ve çok sayıda oda müziği eseri vardır. Tek operası ise Fidelio'dur. İlk senfonisi 1800 yılında seslendirilmiş, Eroica olarak bilinen 3. senfoni başlangıçta Napolyon'a adanmış ancak Napolyon'un imparatorluğunu ilan etmesi üzerine bu ithaf geri çekilmiştir. 1803-1814 yılları arasındaki dönem Beethoven'ın kahramansı dönemi olarak bilinir. 5. senfoni, 6. senfoni, Appassionata sonatı ve Razumovski yaylı çalgılar dörtlüleri gibi eserler bu dönemin dramatik ve geniş ölçekli anlatımını temsil eder.

Beethoven 1801'de işitme sorunları yaşamaya başladı ve yıllar içinde tamamen sağır hale geldi. 1802'de yazdığı Heiligenstadt vasiyeti, yaşadığı ruhsal krizi ve sanata tutunma kararlılığını ortaya koydu. Sağırlığına rağmen en büyük eserlerini bu dönemde besteledi. Eser 109, 110 ve 111 piyano sonatları, Missa Solemnis ve özellikle 9. senfoni müzik tarihinde devrim niteliğindeydi. 1824'te ilk kez seslendirilen 9. senfoninin finalinde Schiller'in Neşe'ye Övgü şiirinin kullanılması, senfoniye insan sesinin katılması bakımından bir ilkti. Bu melodi günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak kabul edilmekte.

Beethoven zor mizaca sahip, içine kapanık fakat sanatsal ideallerine son derece bağlı bir kişiydi. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar, hastalıklar ve aile sorunlarıyla mücadele etti. Hiç evlenmedi. Ancak ölümsüz sevgiliye yazdığı mektuplar onun derin duygusal dünyasını gösterdi. 1827 yılında muhtemelen sirozla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle 56 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Cenazesine on binlerce kişi katıldı. Bugün Beethoven yalnızca klasik müziğin değil tüm sanat tarihinin en etkili figürlerinden biri kabul edilir. Müziği, özgürlük, insan onuru ve içsel direnişin evrensel bir ifadesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Klasik müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Beethoven, klasik dönemle romantik dönem arasında bir köprü kurmuş, müziğin ifade gücünü derinden etkileyen yenilikler gerçekleştirmiştir.

0: 38 saniyede bugün.
1: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Meteorolojinin tahminlerine göre Kayseri ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri çevresinde 14 diri fay bulunmasına rağmen korkulacak bir durum bulunmadığını söyledi. Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Büfes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. İFES kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda ligin en fazla gol atan 3. takımlarından biri oldu. Kayseri Spor ligin 8. haftasında Mardin 1969 Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Sarı kırmızılı futbolculara sabah idmanının ardından 5 gün izin verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam. Ben Sevim Nur Türkmen, Kayseri'de yaşıyorum. 26 yaşındayım. Şu anda Melikgazi Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Bölümünde çalışıyorum. Aynı zamanda içerik üretiyorum. Para tekvando ile ilgileniyorum. Bunun yanında fitness ve pilates yapıyorum. Kazayı geçirdiğimde üniversite 1. sınıf COVID dönemindeydim. Kazadan sonra uzaktan eğitim veriliyordu zaten. Daha sonraki dönemlerde bilgisayar derslerinden muaf tutularak eğitim hayatıma devam ettim. COVID döneminde evimize yakınında bulunan bir mantı dükkanı vardı. Orada çalışmaya başlamıştım. Kaza anında bir makine temizliği yapıyordum. Daha sonra arkadaşım bana haber vermeden makineyi çalıştırıyor. Ben de makinenin çalıştığını fark etmediğim için önce sağ kolumu sonra sol kolumu makineye kaptırıyorum. Kazadan sonra mahkeme sürecimiz hala devam ediyor. Tazminat davamız inşallah Eylül'de bir duruşmamız daha olacak. Ceza davamız maalesef yeterli bir ceza almadıkları için yani 3 ay gibi bir ceza aldı makineyi açan kişi. O yüzden şu an Ankara'da temize gönderdik. Umarım güzel bir karar gelir. Spora kollarımı kaybettikten sonra başladım. 2021 8. ayda kollarımı kaybetmiştim. 2021'in sonlarına doğru Arzu Hocam ve Yavuz Hocam ziyaret ederek işte para tekvandonun nasıl ilerlediği hakkında bilgi verdiler. Daha sonra ailecek salona gitmeye başladık. Bir süre sonra kendi başıma gitmeye başladım. Salon ortamında kendimi çok rahat hissediyordum. İlk zamanlar tabii insanların bakışları bizi çok rahatsız ediyordu. Arkadaşımla beraber katılıyorduk. Daha sonra onlar bize alıştılar, biz onlara alıştık. Bir aile ortamı oluştu. 3 tane uluslararası maçlarda birinciliğim var. 3 tane de Türkiye şampiyonu birinciliğim var. Hocalarım tekvandoya gelip eve anlattıkları zaman başta gidip gelme konusunda çok çekinmiştim. İşte insanlar beni kollarım olmadan görecekler. Dengemi sağlayabilecek miyim, yapabilecek miyim? Onların kolları var, dengelerini sağlayıp rahat hareket edebiliyorlardı. Salona ilk gittiğimizde çocukların çok dikkatini çekiyordu kollarımızın olmayışı ama asla kötü bir tepkiyle karşılaşmadık. Sokaktaki insanlardan daha çok hızlı kabullendiler bizi. İlk Türkiye şampiyonasına katıldığımızda birincilikle ayrıldık. Çok kısa bir süre sonra uluslararası iki maçımız vardı. Orada da birincilikle ayrıldım. Yani 2 ay gibi bir kısa süre içerisinde 3 altın madalya kazanmış oldum. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu protez zamanı yardım etmek için evimize geldiğinde bana bir söz verdi. Okulumu tamamlarsam işe alacağını söylemişti. Ben okulumu bitirdikten sonra tekrar karşılaştığımızda yarın gel işe başla dedi bana. O şekilde iş hayatına başladım. İşe ilk başladığım zamanlarda çoğu şeyime arkadaşlarım yardım ediyorlardı. Ama ben de çok çekiniyordum. Hani farklı bir ortamdayım. Farklı insanlar var yanında. Hep annem ya da kuzenim oluyordu yanımda. İlk zamanlar hep neyi nasıl yaptım çok merak edip beni izliyorlardı. Ama şu an o kadar alıştık ki işte ben ayağımı kullanarak klavyemi kullanıyorum. Evrakları güdüklerimle hallediyorum. Yazıcıyı ayağımla açabiliyorum. Yani birbirimize çok alıştık şu an. Şu an Instagram üzerinden içerik üretmeye çalışıyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler başarabildiğim insanlarla paylaştığım zaman çok güzel dönükler alıyorum. Tabii çok fazla linçlendiğim zamanlar da oldu ama geri dönüş aldığım kişilerden o kadar mutluyum ki onlar hem motive oluyorlar hem beni motive ediyorlar. Aslında karşılıklı bir iletişim sağlamış oluyoruz onlarla. Daha fazla engelli insana ulaşabilmek ya da normal bireylerin de hayatında yaşadığı zorluklar karşısında beni görerek motive olmaları beni çok mutlu ediyor. Hastanede yattığım süreçte hiç yataktan kalkabileceğimi düşünmüyordum. Sanki kollarım değil de bacaklarım kesilmiş gibi hissediyordum. İlk gün kalkmamda yardım eden annemle kuzenimdi. Bütün gücümü de aslında ailemden ve akrabalarımdan alıyorum zaten. Tabii ki tekvandoda attığım her tekme aslında beni daha da güçlendiriyor. Kollarımı kaybettikten sonra hiçbir şey yapamayacağımı düşünmüştüm. İşte sadece yürüyebilirim. Bir şey tutamam, bir şey kaldıramam. Yemek yiyip içemem, işte su içemem. Bunlar benim için aslında kollarımı kaybettikten sonra çok zor şeylerdi ama kollarım olmadan da bunları yapabileceğimi, ayaklarımı ellerim gibi kullanmayı öğrendikten sonra çok yavaş ilerleyen bir süreç ama azmettikten sonra bunlar yavaş yavaş kendiliğinden geliyor. Kollarımın olmaması beni asla yıldırmadı. Ayaklarımı kollarım gibi kullanmayı öğreniyorum şu an. Onlara da tavsiyem asla pes etmemeleri gerektiği. Evet düşebiliriz ama kalkabilmemiz için de çabalamamız gerekiyor. Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam.
0: Nasıl başardım sona erdi. Fabrika başlıyor.
2: 40 metrekarelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum. 47 yaşındayım. İki evladım var. Aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var. Yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz, Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerini, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25-28-30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15-18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personeldi işte bir ürünü, yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok, meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, KOSGEB desteği alarak. 40 metrekarelik bir iş yerinden merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması, dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz, İşe yetişemiyoruz. Bir de Kumsbol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroom'umuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladık. Aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimize satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle, 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. o alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil. Üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
0: Fabrika sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222-70-0'a erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor. Ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
3: Melik Gazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melik Gazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
5: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
3: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda ligin en fazla gol atan 3. takımlarından biri oldu. Kayseri Spor ligin 8. haftasında Mardin 1969 Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Sarı kırmızılı futbolculara sabah idmanının ardından 5 gün izin verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Meteorolojinin tahminlerine göre Kayseri ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri çevresinde 14 diri fay bulunmasına rağmen korkulacak bir durum bulunmadığını söyledi. Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
0: Radyo Radar 91.8.

olursa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor ha?

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70.0'a erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda ligin en fazla gol atan 3. takımlarından biri oldu. Kayseri Spor ligin 8. haftasında Mardin 1969 Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Sarı kırmızılı futbolculara sabah idmanının ardından 5 gün izin verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
5: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır.

1932 yılında Yusuf Nazmi Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geçti.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı, Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yap, radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
2: Melik Gazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melik Gazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
4: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
2: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda ligin en fazla gol atan 3. takımlarından biri oldu. Kayseri Spor ligin 8. haftasında Mardin 1969 Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Sarı kırmızılı futbolculara sabah idmanının ardından 5 gün izin verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: 38 saniyede bugün. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Meteorolojinin tahminlerine göre Kayseri ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri çevresinde 14 diri fay bulunmasına rağmen korkulacak bir durum bulunmadığını söyledi. Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
6: Bugün.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyon

0: 87 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70.0'a erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
0: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
2: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehre şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride çileyle yoğrulmuş bir bestekarın hikayesi Ahmet Mithat Bey'i konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'de köklü Güpgüpoğlu ailesinde dünyaya gelen Ahmet Mithat Bey sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda şair, udi ve Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından biriydi. Babası Kayseri'nin tanınmış simalarından vakıf sahibi Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu, şairiyle tanınan Hacı Efendi, annesi ise Mihattiszade ailesinden Ayşe Hanım'dı. Çocukluğunu Kayseri sokaklarında geçiren Mithat Bey ilk eğitimini burada aldı. 1880'de Kayseri vilayeti yazı işlerinde memuriyet hayatına adım attı. Ardından Develi Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin edildi ve burada 6 yıl çalıştı. Ancak onun gönlü daha büyük ufuklara açılmıştı. Memuriyetten ayrılıp İstanbul'a gitti. Mülkiye Mektebi'nin imtihanını kazanarak lise kısmına girdi ve 1894'te okulun yüksek kısmından mezun oldu. Henüz İstanbul'a gitmeden önce Kayseri'de Akçakayalızade Ömer Ağa'nın kızı Taliye Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldi. Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden olacak Ferruha Hanım ve oğlu Feridun Bey. Görev hayatı Anadolu'nun dört bir yanında geçti. Karahisarlı, Zile, Duma, Tavas ve Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Şam'ın Duma kazasında görevliyken Taliye Hanım babasının hastalığı nedeniyle yanına gidemedi. Bunun üzerine Bedriye Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten Hacer ve Tarık isimli iki çocuk dünyaya geldi. Çalışmalarıyla takdir edilen Ahmet Mithat Bey, Haymana Kaymakamı iken Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Fakat

0: devlet hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. 1912'de Gümüşhane Mutasır Rıflığına getirildi. Kısa süre sonra azledildi ve emekliye ayrıldı. İzmir'e yerleşerek kemer altında halı ve mobilya mağazası açtı. Ancak onu asıl derinden sarsan, tarihe kara bir sayfa olarak geçen Ulu Kışla tren faciası oldu. Ailesini Kayseri'den İzmir'e getirmek isterken, müteakere yıllarının o karanlık günlerinde Ermeniler tarafından trene konulan bomba patladı. O patlamada sevgili eşi Taliye Hanım ve 26 yaşındaki oğlu Feridun şehit oldu. Kızı Ferruha ise çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı ve aylarca Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu acı Ahmet Mithat Bey'in hayatını ve eserlerini derinden etkiledi. Felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Yaralıların İzmir'e getirilişinden sadece 3 gün sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Şehrin işgaliyle birlikte Ahmet Mithat Bey'in evi ve mağazası da talan edildi. 1922'de Yunanlılar geri çekilirken Bozyaka'daki yeni evini, kitaplarını, şiirlerini ve bestelerini ateşe verdiler. Bir ömrün emeği, notaları ve mısralarıyla birlikte kül oldu. Bütün bu acılara rağmen Ahmet Mithat Bey, İzmir'de Bektaşi Ruhi Baba Dergahı'na sığınarak teselli bulmaya çalıştı. 1928'de tek başına İstanbul'a gitti. Bir otel odasına yerleşti ve kendini tamamen musikiye adadı. İstanbul'un ünlü şair ve musiki şinaslarıyla dostluklar kurdu. Usta bir udi olarak şöhreti yayıldı. Yüzü aşkın söz ve saz eserine imza attı. Onun iki şarkısı ise adeta dillerde dolaşır oldu. İlki Hicaz Karmakamı'nda aşkın ve ayrılığın sızısını anlatan unutulmaz bir eserdir. İkincisi ise Kürdili Hicaz Karmakamı'nda hasta kızı Ferruha için yazdığı şarkıdır. 1912 yılında Gümüşhane Mutasarrıfı iken kızının Kayseri'de ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Kış ortasında binbir zorlukla yola çıkarak yanına ulaşmıştı. Hasta yatağı başında kızına şu dizeleri mırıldanmış, ardından bestelemişti. Meftun oldum ey veçiyah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Bu şarkı bir babanın çaresizliğiyle yoğrulmuş, en içli bestelerinden biri olarak Türk musikisinde yerini aldı. Kalbi yorgun düşen Ahmet Mithat Bey, ömrünün son günlerinde doğduğu topraklara dönmek istedi. 1931 yılının Mart ayında Kayseri'de hayata gözlerini yumdu. Bayrağı sarılı tabutu, şehrin ileri gelenleri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından Güpküpoğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Bir ömrü acılarla sınanmış, eserleri yangınlarda kül olmuş ama adı Türk musikisinin en nadide sayfalarına yazılmıştır Ahmet Mithat Bey. Onun hayatı hem bir sanatçının hem de bir devlet adamının çileli yolculuğunun unutulmaz hikayesidir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de İz Bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222-70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melik Gazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melik Gazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis haline projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.